bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok, bize değerdi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

kuşkulu gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün o zaman olur mu?

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 32, İzmir ve Adana güneşli 37, Samsun güneşli 29, Diyarbakır güneşli 39 ve yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: ile her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim günaydın, günaydın, nasılız? Güneş tutulmasına kalmış son bir gün, maşallah. İyiyiz inşallah, her şey yolundadır. Her şeyin güzel olmasını temenni ediyorum. Umarım işiniz gücünüz rast gider, yolunda gider, güzellikler akar. Zaman geçiyor, hayat çok acımasızca geçiyor. Ve bu geçişi gördükçe hayretler içerisinde kalıyorum. Umut ediyorum sağlıkla, sıhhatle, güzelliklerle geçmesini diliyorum. Aygül'üm günaydın. Ankara'dan Belgin şifa niyetine gönderdiğim şu Reels'ları bir izle diyor. Bu da benim kankalar. Buradan Reels'laşıyoruz. Zeliş yazmış, Aygül bana, Aygül balkonda oturdum bekliyorum diyor. O radyoyu açmanı diyor. Nasıl güzel hava diyor. Bodrum'da tatilden beni dinliyor Zeliş. Sevgiler Zilişçim. Gökyüzünün tüm olumlu transitleri, transitleyen enerjileri ve mikrofonda o güzel sesinizle güne başlamak harika diyor. Nilüfer'cim günaydın. Canım benim. Eylem'cim kalkmış. Aygül'üm günaydın. Hakkımızda hayırlısı olsun, kolay gelsin diyor. İnşallah hayatım her şey güzellikle.

0541-204-104 WhatsApp hattımız. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Hadi bakalım, neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Nasıl çıktınız yola, ne hissediyorsunuz? Bugün birazcık ne yapacağım biliyor musunuz? Saat 9'a doğru bir çılgınlık yapacağım. Doğum haritanıza göre bana atacaksınız buraya. Ben de sizin doğum haritanıza göre şey bakacağım. Sadece Aslan Burcu'ndaki güneş tutulması ile ilgili fikrimi söyleyeceğim. O kadar. Bu kadar yani. Bu. Bakalım ne olacak.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Ağaçlar arasında yürümek ve ormanda zaman geçirmek, bir bağışıklık hücresi türü olan doğal öldürücü hücrelerin sayısını ve etkinliğini artırarak kansere ve enflamasyona karşı vücudu koruyor. Ayrıca kortizol seviyesini, kan basıncını ve kalp atım hızını düşürerek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Orman havası almak olarak bildiğimiz bu olgu, bir tür ekolojik tedavi yani ekoterapi olarak kabul ediliyor.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
5: budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Yağmur'da Şemsiye Almayı Unutanlara Gelsin.
0: Radyo D.

Efendim Radyo D'deyiz. Ay günaydın, günaydın. Mesajlar geliyor. Bir karar vereceğim, bir de Aygül'cüm diyor. Sizin saat 10'da astromatikle görüş göndereceğim diyor. Ha. Okey, uygulamaya soracağım diyor. Tamam. Sorun tabii ya, elinizde böyle bir imkan var yani. Günaydınlar, mutlu bir gün diliyorum herkese demiş. Günaydın Aygül. Eskişehir'de sabahın serinliğinde yürüyerek işe seninle birlikte gidiyorum. Bugün dünden daha güzel olması dileğiyle bismillah demiş. Hadi inşallah Allah işini gücünü rast getirsin. Günocuğum, ne zaman geldin? İyi kimiz? Hep gel. Evimizin kraliçesi diyor Tuzla Dansıverci. Teşekkür ederim. Günaydın Aygül'üm, Aynur ben. Erkan Bey de uyanmış. Günaydın sevgili Aygül. Her zamanki gibi aynı rutin şeyleri yapıyoruz. Şu an yola çıktık, işimize gidiyoruz. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Bu arada bugün sevgili babamın 38. seneyi devriyesi. Mekanı cennet olsun inşallah diyor. Nurlar içinde olsun.

0: kişinin aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateş.
2: Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'a günaydın. Devam ediyor. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Günaydın Aygül Hanım. Benim doğum günüm demiş. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.23'lük artışla 13.812 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.13'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.674, çeyrek altın 11.317 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hız.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Last two, three, four.
1: Efendim cincik gibisiniz, daş gibisiniz, farkındasınız değil mi? Hani ben bir hatırlatma geçiyorum altyazı gibi şu an. Daş gibisiniz, cincik gibisiniz. İnşallah öyle de devam ederiz. Her şeyin yolunda gitmesini çok umut ediyorum. Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama yazın bitmesine takvimsel olarak 22-23 gün falan kalmış oluyor. Zaman nasıl geçiyor ya? Vallahi daha dün yaz gelsin, havalar ısınsın, şunu yapacağım, buraya gideceğim diyorduk. Şimdi Ağustos'un ortasına geldik bile. İnsan bazen takvime bakınca anlıyor. Ömür gerçekten büyük büyük yıllarla değil de daha vakit var dediğimiz küçücük günlerle geçiyor bence. Neler ertelendi, neler, ne kahveler, gitmediğimiz yerler, söyleyemediğimiz güzel sözler, sonra ararım dediğimiz insanlar. Sonra dediğimiz şeyde bir bakmışsın, aa kış. Belki de hayat bize sürekli ne bileyim aynı şeyi mi anlatıyor? Yani bu zamanı anla mı diyor, şu anı mı anla diyor? Hakikaten zaman çabuk geçiyor. 0549-204-0104. Yani ben de inşallah en kısa zamanda deniz, kum, güneş görmeyi umut ediyorum. Bitti yaz ya. Koca yaz bitti.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Meclis Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026-27 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri tazminat talebine karşılık bu ülkeden son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli asker sayısının 50 bine ulaşacağını ifade etti.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Florya, Bakırköy, Zeytinburnu ve Ok Meydanı yaklaşımında trafik zaman zaman ağırlaşıyor. Mahmut Bey Gazi Osman Paşa hattında akıcılık korunurken kısa süreli yavaş seyrediyor. Anadolu yakasında Göztepe, Kozyatağ ve Uzunçayır çevresinde trafik yoğunlaşırken Ümraniye, Sancaktepe, Kavşağı kısa süreli etkili seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili, aksi yönde büyük ölçüde akıcı seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 32, İzmir ve Adana güneşli 37, Samsun güneşli 29, Diyarbakır güneşli 39 ve yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam.
6: Lütfen dikkat.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Reklam.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: günaydınla günaydın.
1: Efendim radyo D'desiniz. Aygül'üm günaydın. Kahvaltıya misafirlerim geliyor. Sen de buyursana demiş canım benim. Çok sevgiler, afiyet bal, şeker olsun. Aygül'üm canım günaydın. Beni neler bekliyor demiş. Günaydın çiçeğim, yaz bitsin artık. Bana yaz mevsimi gibi gelmiyor. Her yıl başıma bir olay geliyor demiş.

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler araçlarını kontrolsüz şekilde ani manevralarla yön değiştiremez. El freni çekerek aracı kaydırmak veya kendi etrafında döndürmek yasaktır. Bu tür hareketler trafikte büyük risk oluşturur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Aziz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Reklam.
4: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı, ventilatörü kendine çevirip kimseye vermeyenlere gelsin.

Ay günaydınla günaydın. Efendim Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Aygül'cüğüm, bu 3 Ağustos doğumlu aslan kadın olarak yarınki güneş tutulması beni nereye fırlatacak sence demiş. Efendim az sonra güneş tutulmasını konuşmaya başlıyor. Instagram'da canlı yayınımızı açıyoruz. Hadi bakalım, sıkı tutmayalım.

0: aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
1: Fırıncaya damı. Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlar geliyor. Aygül'üm kırmızı ne kadar yakışmış sana diyor canım benim, teşekkür ederim. Birazdan canlı yayın açayım. Kırmızılarımla sizi motive edeyim. Ben de kırmızı insanıyım yani, ne yapayım, Allah Allah. Allah Allah, herkesin bir rengi var. Sizin renginiz ne mesela? Benim vallahi rengim bence kırmızı. Bir de şey, bu parlament mavisi diyorlar ya. Bence bir de o gibi geliyor bana. Bana sorarsanız benim rengim hepsi rengarenk insanımdan. Ama tabii ki sizin de renginizi merak ediyorum. Yani bu sıralar rengimiz biraz mor olsa da. Ya ben son dönemlerde var ya aşırı derecede şey dinliyorum. Robert Etemo Aşksız Prens. Ama benim bakayım listemde var mı? Listemde şu an yok. Yani ben ciddi anlamda Robert Etemo fanıyım. Oğlak Burcu kendisi. Biz o zaman şöyle bir senden çok var patlatalım hadi. Hadi patlatalım.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Günaydın Aygül'üm, benim rengim saks mavisi diyor. Aynı rengi bana astromatik de söyledi. Evet, astromatik doğum haritanıza göre rengi söylüyor. Ha, doğru. Bana da mesela kesinlikle kırmızı demişti yani. Evet, ben gerçekten kırmızıyı seviyorum.

Aygül'üm, ben dün senin Hakan Altun dinledim. Tabii ki ne seni düşündüm evde açıp yalnız kaldığımda diyor. Son ses dinledim demiştin ya, şarkıya konsantre oldum diyor. Hakikaten ne güzel şarkıymış. Hani bekleyecekti bir ömür. Evet, güzel şarkı bacım. Güzel, açın dinleyin yani. Tabii de güneş uçurmasında dinlemeyin. Aygül'cüm, kırmızı kostümünle gidişat klibi çekeceğim. Çok herhalde gidişat, Pınar gidişat klibi yapmaktan eminim Tan Taşçı'nın bile bu kadar fazla... Tancım, şarkıyı bu kadar fazla söyledin mi hayatım? Benim kadar fazla söyledin mi? Hay, sesim güzel olaydı da şu şarkıyı bana vereydin. Yemin ediyorum ya. Yani gerçekten bir tane de bir kuplede kırmızı kıyafetimle Pınar Hanımcığım, yönetmenim. Gece gündüz gidişat klibi yapıyor zaten, artık bıktı yani. Ama yapacak bir şey yok yani. Gidişatımız bu gidişat, ne olacak? Gidişat ne olacak yani?

Pınar diyor ki kırmızı da var Aygül Hanım. Kırmızı da var ama olmaz, kırmızı kalpli küpelerimle gidişat söylemedim Pınar. Her gün gidişatla meşgul olmasak eksik hissediyoruz zaten. Bu akşam da bir tur klip hazırlarız diyorum herhalde. Öyle demeye çalışıyorum.

0: Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Normalde toz pembeyle gökyüzü mavisi ama bugünlerde rengim simsiyah Aygül'cüm demiş. Bana enerji veren renkler saks mavisi ve kırmızı diyor. Kimi de çok siyahı sever arkadaşlar. Siyah rengi mesela çok seviyor. Sadece siyah renkli olmak, yani siyah renk giymek mesela ona kendini iyi hissettiriyor. Bazı zamanlar var bence insan renklerle gerçekten terapi gibi anlaşabiliyor. Ben de bazen mesela sabah kalktım bir zaman şey yapıyorum ya, hiçbir şey, böyle sabah hiçbir şey giymeyeceğim. Sabah kalkıyorum, aa hiçbir şey giymeyeceğim. Hiçbir renk giymeyi düşünmüyorum. Yani bir sabah kalkıyorsun, aa ben siyah giyeceğim. Bir sabah uyanıyorsun, aa ben sadece beyaz giyeceğim falan diyorsun. Ama böyle bazen de bir modun olduğunda da gerçekten de hani kırmızı giyeyim, mavi giyeyim falan dediğin oluyor. Aman Allah renklerimizi içimizden almasın ya. Yani. Ya. Ayşe güldüğü gibi deme öyle. Canım sevgilim. Ben şu ısrarcı insanlara çok sinir oluyorum. Bu konuyu ayrı konuşacağız. Herkes toplansın Instagram. Herkes buraya gelsin. Herkesi buraya bekliyorum. Ayrı konuşacağız. Bu Instagram'da ayrı sohbet edeceğiz. Bazı kızgın olduğum şeyler var. Bunu tartışacağız. Modum iyiydi birden. Birden bir yine yükseldim.
1: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar Şirinevler, Cevizli Bağ, Haliç ve Ok Meydanı çevresinde trafik yer yer ağır ilerliyor. TEM'de Mahmut Bey ve Seyran Tepe bağlantıları kısa süreli yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe, Bostancı Koz Yatay Uzunçayır hattında yoğunluk devam ediyor. Ataşehir Çamlıca bağlantıları yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde etkili. Aksi yönde genel olarak yoğun akıcı seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.23'lük artışla 13.812 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.13'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.674, çeyrek altın 11.317 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylı

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sa yetkili satıcılarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Hepimiz ne savaşlar verdik ya. Ne savaşlar verdik arkadaşlar. Yani gerçekten hani derler ya eskiler itiyle uğursuzuyla neyle varsa uğraştık. Bitmiyorlar ya, bitmiyorlar yani ya, biri bitsin ya. Ya vallahi bitmiyorlar. İnanılmaz bir savaş, inanılmaz bir mücadele. Ya herkes işine baksın arkadaş, bu kadar zor mu mesela? Herkes kendi işine bakması bu kadar zor mu? Başkasıyla ilgilenmemesi bu kadar zor mu? Soruyorum, sadece merak ediyorum ve soruyorum yani. Sordum gitti. Ben Koç burcuyum. Oğlum ben Adanalıyım. Ben Koç burcuyum. Arada yükselirim. Arada şarkı söylerim. Ben böyle biriyim.

Ay dün akşam çok komik bir şey oldu, bunu anlatmam. Şimdi şöyle bir şey oldu. Dün gece ben bir post paylaştım. Yani duygusal, Venüs teraziye geçmiş. Sakin sakin oturdum, bir post paylaştım. Postun adına kadının biri de öyle böyle bir yorum yazmamış. Sonra dedim ki okudum, sonra Pınar'a attım. Pınar, bu kadın kim ya dedim. Nasıl bunu yazar falan diye uyumuşum. Sonra Pınar kadınla dövüşmüş şeyde, yorumların altında. Ama kadın buna saygısızca konuşmuş falan. Pınar da bana yazıyor. Aygül abla silsene yorumu ya, kadın hakaret ediyor falan. Ben uyuyorum o sırada. Tamam ya, ne yapıyorsanız yapın falan diye bana Pınar bana atarlanıyor. Kadınla birbirine girmiş bu arada. Diğerleri de inmiş aşağıya, sahalara. Ayşegül, Burcu, Aslı falan, onlar da girişmişler. Ya yani bir şeyler olmuş orada, bir şeyler yaşanmış. Gece böyle 12.30 falan. Sonra birden uykumdan uyandım ya, bilmiyorum nasıl oldu. Sen var ya sen az, değilsin haş, harfi zor bu acının. Sonra da bana tripli mesaj atmış Pınar Tokur. Tamam, neyse. Ben de sevmem. Ya benim suçum var.

0: Neyse sonra ben uyandım arkadaşlar bir can havliyle yani. Sonra dedim Pınar anlamıyorum ne oluyor falan. Bana görüldü atıyor Pınar. Kadın hakaret etmiş, o hakaretleri yediği için şu an aşırı derece sinirlendi ve bunlar hepsi benim postumun altında oldu. Sonra dedim ki Pınar'cığım girdim bakıyorum ama hiçbir şey yok. Meğer kadın her şeyi silmiş. Yani her yerden her şeyi silmiş. Dedim ki silmiş diyorum hala görüldü atıyor.
1: Şiki şiki baba.
0: Ay çok komik.
1: Hayni yaba. Melik melik duni.
0: Arkadaşlar ben tek başıma mücadele edemiyorum. Ben kötülerle tek başıma savaşamıyorum. Dostlarım olmasa ben ne edeceğim yani? Herhalde ben uyuyacağım, onlar ayakta kalacak. Su uyur düşman uyumaz çekirgeler. Ve oba başınız yatarken siz ayakta kalacaksınız. Ben ayaktayken siz yine ayakta kalacaksınız. Sonuçta siz hep ayaktasınız.

Hiçbir şekilde siz uyumayacaksınız. Bir ara ben gözümü kapatabilirim. Uyur uyanırım. Uyursanız ölürsünüz. Bak, kim savaşacaktı o yorumlarla? Kim sildirecekti kadına o yorumu? Artık nasıl kadına illallah ettirdiyseniz. Sıradaki şarkıyı düşman uyurken, düşman uyumazken yine uyumayan Pınar Tokur'a gönderiyorum. Gönlünü alayım, bir daha vallahi savunmaz beni. Bıktı benden zaten.

Pınar'ın haberi yok. Geçen gün beni polis arıyor. Diyorum ki Pınar Tokur şahit. Çünkü yine şahit. Artık polis de Pınar Tokur'u tanıyor, dedi ki. Merhabalar Aygün Hanım, bu üçüncü dosyanız için yine Pınar Tokur şahit olan Almanya'da yaşayan, Türkiye'de ikameti olmayan arkadaş değil mi? Evet dedi. Sonra dedim ki polis de tanıyor. Kız polis de tanıyor. Almanya polisi seni böyle tanıyor mu Pınar? Ha? Türk polisi artık seni biliyor. Pınar Tokur, Aygül Aydın eşittir.

Hello Aygül, güneş tutulmasını hazır kıta bekliyoruz diyor arkadaşlar. Güneş tutulması, ya bakın bu bir iki güne dikkat edin olur mu lütfen, bir iki gün evinizden çok çıkmayın. Bence uyarı, ben sizi uyarayım. Doğal afetlere biraz dikkatli olun mesela. Güneş tutulması bunları tetikler mi? Tetikliyor. Yüzyıllardır bu böyle. Biraz temkinli olun. Çoluğunuzu, çocuğunuzu gözünüzden ayırmayın. Çocuklarınız, ergenlerinize sahip çıkın. Ufak tefek çok hareketli çocuklarınız varsa birilerine emanet etmeyin. Siz kendi gözünüzün önünde tutun. Mesela 2-3 gün ya. Yani böyle riski minimuma indirin. Ne kadar az risk o kadar iyi. Bol bol duanıza edin mesela. Sakin kalın. Benim gibi gece 11.30'da niye post atar uyursun mesela? Arkanı koru. Yatma, atma bir şey kadın. Yat, uyu, vur kafayı, uyu mesela. Posta atıyorsun ama hislerimi paylaşmışım. Ne olmuş, paylaşmışsın, ne olmuş? Hissini anlayan mı var? Yine sonuçta altında kavga mı ediliyor? Ediliyor yani. Mesela minimuma çek riski. Gibi, gibi, gibi. Çok önemli. Utanma sakın benden. Ayşegül diyor ki peki biz bu astroloğumuzu nasıl tutacağız mesela? Çok akıllıyım. Çok akıllandım maşallah diyelim. Benim tek suçum Koç burcu olmam. Vallahi Koç burcu olmam ya.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Az sonra Aslan Burcu'ndaki güneş tutulmasıyla birlikte nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Aslanlar gibi ayaktayız.

0: Maybelline Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Meclis Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026-27 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri tazminat talebine karşılık bu ülkeden son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli asker sayısının 50 bine ulaşacağını ifade etti.
2: Radyo'da hava durumu.
3: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 31 derece, Ankara güneşli 32, İzmir ve Adana güneşli 37, Samsun güneşli 29, Diyarbakır güneşli 39 ve yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses.

0: Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Aygücüm canlı yayın kapandı demiş. Açtık canım, açtık. Yayın açıldı canım. Aygül, sırf her ortama huzursuzluk yapmak için gelen tipler de var. Onlara da sınır konmuyor ya demiş. Aygül, ben tutulmaya çoktan girdim diyor. Güneş tutulmasına girenler, yaşayanlar. Başladınız mı arkadaşlar? Hadi bakayım alayım şeyleri, geri bildirimleri. Aygül'üm günü uydun. Benim de tek suçum Koç burcu olmam. Tutamıyorum. Bir haksızlık yapıldığı zaman kendimi çıldırıyorum resmen veya kışkırtıcı davranışlara. Ben akıllandım hayatım. Bir haksızlık yapıldığında ortamı terk ediyorum mesela. Yani artık o haksızlık üzerinde büyük bir şey içerisinde değilim. Yani büyük bir savaş içerisinde değilim. Haksızlık mı yapılıyor? İşte mahkeme çözsün. Ne bileyim, ben artık bununla ilgili kendimi anlatmak zorunda değilim. Falan filan. Yani biraz böyle kafalar bir değişti yani. Bu arada 12 Ağustos doğum günü olanlar, bakın güneş tutulması sizi herkesten daha çok etkileyecek. Bir insanın doğum gününde bir tutulma gerçekleşiyorsa, yani o gün oluyorsa, bu insanın kaderinde önümüzdeki 3 ay boyunca çok önemli değişimler olacağını işaret eder. Bunu da beyan etmek isterim halkıma.

Aygül'cüm dün polislik olduk haklıyken hem de diyor. Hayatım zaten haklıyken olursun genelde. Haksızken polislik olmuş olanı görebilir misin? Göremezsin.

Efendim, özellikle 1982, 1983 ve 1984 doğumlarının haritasında çok ağır ve özel bir stelyumu var. Akrep stelyumu yığılması var. Bakın, bu Plüto akrep dönemi kuşağı özellikle Kasım 1983'ten ibaret. Yani 1983 sonu Kasım'ın 1984 ve sonrası için inanılmaz önemli bir güneş tutulması olacak. Aynı zamanda Kasım 1982'den sonra doğanlar için çok önemli. Mayıs 1985'e kadar. Burada da Satürn akrep döneminde doğanlar olmuş olacak. O yüzden burası da sizi çok ilgilendiriyor. Yani Kasım 1982 ve Mayıs 1985 arasında doğduysanız kaderinizi tamamen yeniden yazacağınız, çok önemli değişimler içerisinde olacağınız bir tutulma eksenindesiniz. Bunu böyle yorumlayabilirsiniz. Bir de 84'ler zaten ne varsa. Yani giren çıkan. Neyse. Bunun 84'lere mutlaka bir şey uğrayacak zaten. Özellikle 1984 doğumluların ilk derecelerinde doğanlar. Burada mesela haritanızda Merkür Kova, Merkür Boğa olanlar. Haritası, doğum haritanız çok önemli. Bunlar bu güneş tutulmasından çok etkilenecek olan isimler arkadaşlar. Yani haritanın köşe evleri tetiklendiğinde özellikle iş, kariyer, evlenme, boşanma bunları çok tetikler. Mesela 1951 ve 1953 doğumlu arasında olanlar, beni dinleyenler, muhtemelen ananız babanız o tarihlerde doğduysa, bakın onların da kişisel hayatlarıyla ilgili, sağlıklarıyla ilgili önemli yaşam döngüleri, majör değişimleri olabilir. 1976-1977 doğumlular özellikle. Satürnleri aslan olan, 20 derece civarında olanlar. Sizleri çok ilgilendirecek bu güneş tutulması. 1978 ve 1980 doğumluysanız bu güneş tutulmasından alacağınız etki sizleri çok farklı ve belki de kadersel sorumluluklar diyebiliriz biz buna. Ya da ani sürpriz, hayat kırılmaları, yön değişimleri yaşayabilirsiniz. 1990-1992 doğumlular, sizler için de 1993-1994 doğumlular, Satürnleri kova olan, 20 derece civarlarında kova olanlar mesela, bu sizleri de çok etkileyecek. Aynı zamanda 99 ve 2000 doğumlular, bunların da Satürnleri boğa. Maddi konulardan yeniden yapılanma dönemi yaşayacaklar 1999 ve 2000'liler. 1990 ile 1992 arasında olanlar, özellikle Plütonları akrep, 20 derece civarında olanlar baksın haritalarına, tutulmayla çok sert bir kare açı yapacak. Bu da kariyer, finans ve köklü değişim baskısı hissettiklerini gösterecek. Büyük değişim ve kırılmalar yaşayabilirler.

Yani arkadaşlar, bunun dışında yılları söyledim. Daha önemli bir şey söyleyeceğim. Gün. Bunları da not alıyorsunuz. Mesela tam etki kavuşum yaşayacaklar 11 ve 15 Ağustos arasında doğacak, doğmuş olanlar. 11 ve 15 Ağustos arasında doğmuş olanlar en etkilenecekler. 9 ile 13 Şubat arasında doğanlar mesela, bunlar da kova burcu. Karşıtlık yapacak onlara mesela. Boğa burcu olan 10 ve 14 Mayıs arasında doğanlar, sert bir kare alacaksınız. Mesela 12 ve 16 Kasım doğumlu olanlar. Burada sizler için de hayatınızda çok, orada da sert bir kare var. Büyük bir değişim tetiklenecek. Kriz ve bir dönüşüm var. Ay, bilin bakayım kim rahat edecek. 9 ve 14 Nisan ve 11-15 Aralık arası doğumlular. İnanmıyorum. 14 Nisan diyor. Aygül Aydın 14 Nisanlılar dedi. Sevinçten çıldıracağım.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Geçiş üstünlüğü olan araçların arkasına takılarak ilerlemek yasaktır. Bazı sürücüler bu araçların açtığı boşluktan faydalanmak isteyebilir. Bu davranış hem tehlikeli hem de cezai yaptırımla sonuçlanır. Trafik düzeninin korunması için kurallara uyulmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: aracılarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı sabahları alarmı 3 kez erteleyenlere gelsin.
3: Radyo D.

tamam. Ben sevmedik yere hiç tasalanma. Sen kaçarsın, sen yakarsın. Sen olmadık yere olay.

Bu gidişat ne olacak Aygül 80'lilerde diyor. 80'leri olan olmuş hayatım. Biz doğmuşuz, anamızın babamızın, ailemizin anası babası diye doğurmuşuz. Doğurmuşlar bizi.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Seni kurşuna, seni kurşuna dizmek var ya. Adına kaç dizdim, dizdim adına neler dizdim. Kalkın kalkın. Kalkın kalkın. Vardır ya öyle, ortada herkes sakindir, başına gelmeyen bir şey kalmamıştır falan. Ortada saçma sapan pozitif enerjili biri vardır mesela. İşte o kişi benim.

Biz burada göbek atıyoruz. O da dedi ki 19 derecede Venüs'üm varmış Aygül. Ben göbecik atıyorum. Kadının biri bana şey yazmış diyorum. Ben Aygül Aydın'a astroloji sorusu soruyorum. Bir bakıyorum oynuyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Oynayacağım tabii ki yani. Allah Allah. Zaten anlatsam da uygulamıyorsunuz, dinlemiyorsunuz. 20 senedir bu işi yapıyorum. Allah Allah. Azıcık ben de öğrendim. Soruyor. Sevgilimden ayrılayım mı? Ayrılma diyorum, ayrılıyor. Ayrıl diyorum, ayrılmıyor. Ya zaten ne dediğimizin bir önemi yok. Siz yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Ha bak, Sevim Şimşek yazmış. Balık burcu, cuma istifa verdim Aygül'cüm, ne dersin? Ben ne dedim? İstifa vermeyin dedim. Bu hafta bir konuda eyleme geçmeyin dedim. Bırakın dedim ışıklar yansın, güneş tutulsun. Her yer bir aydınlansın, karanlıklar aydınlansın. Kim ak, kim koyun, kim... Tosuz dedi. İşte feraset, işte cesaret dedim. Ama beni dinleyen var mı? Yok. Sonra vay efendim, atarlısın, sinirlisin, gerginsin. Ne oldu Aygül, yine yükseldin? Nasıl yükselmeyeyim? Ben yükselmeyeyim. Kim yükselsin? Taş gibi taş. Dün de bir hanımefendi benim gördü ve böyle bir AVM'deydim, dedi ki Aygül Hanım, biliyorum çok kızacaksınız. O kadar şekerdi ki ama çok tatlı başladık. Biliyorum çok kızacaksınız ama bunu soracağım. Bunu sormak estağfurullah. Tabii ki niye kızayım ki? Benim tüm şımarıklığım burada. Sizin yanınızda kuzu gibiyim.

gibisin. Aygün, bugün evet. Benim cam parçam 18 oldu. Çağan evet. Efem, iyi ki senin annenim Sefa Şahin ben diyor. Güzel sesinle bekliyorum söylemeni demiş. Aygül, ben de kırmızı giydim. Didemcim nasıl yakışmış. Allah'ım kırmızı. Bugün hadi herkes kırmızı giyinsin. Hadi göreyim bugün. Bugün bir göreyim bakayım. Herkes böyle kırmızı gömlekler, kırmızı ceketler, kırmızı tişörtler. Hadi kırmızılanalım bugün.

0: Şimdi Aygül beni ara diyeni beni ara yazacak, bana soru soracak. 3 kişi istiyorum sadece. Yani şu an hayatınızdaki hangi problemi çözemiyorsunuz? Beni arayın, o problemi daha da çözemeyelim. Bekliyorum. 0549 204 0104.
1: Tiridine tiridine bandım, bedava mı sandın, para verip aldım.
0: Oo, kızlara bak. Kızlarımın güzelliğine bak, WhatsApp'tan resimler geliyor. Zülfiyeciğim, senin güzelliğin yeter hayatım. Kırmızı rujunu sür. Evet, bakalım hangi sorunu çözemiyorsunuz? Bu tutulmada ne yaşıyorsunuz? Yaşadığınız bir olay ve bir konu varsa 0549 204 0104. Bizi arayın, hayatınız kaysın. Çok güzel fikirlerimiz var çünkü maşallah.
1: Sabahlayın erken.
0: Beni ara diyor Sibel Öztürk. Arıyorum vallahi.

0: Neredesin hayatım?
1: Almanya'dan arıyorum.
0: Ay Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Ay canım çok havalı. Aygül Aydın'ı seviyoruz der misin Almanca?
1: Benim Almancam çok iyi değil Aylin abla ya, kusura bakma.
0: İhlebit değil miydi kız? İhlebit mi, ihlebit mi neydi? Benim bile Almancam var.
1: Şimdi telaffuzu kötü yaparım. Rezil olmayayım herkese.
0: Hiç ağır olur mu hiç öyle şey? Bizim burada benim telaffuzumu çok sevdikleri için hiç sıkıntı yok. Hayatım nasıl geçiyor anlat bakayım.
1: Ya Aygül abla belki şok, yani bilmiyorum şok oldum. Ben 11 Kasım Akrep Burcu'yum. Yükselenim aslan.
0: Ah! Ay listede adın vardı senin.
1: Evet.
0: Evet bakıyorum listeye. 11 Kasım ve 16 Kasım arası doğanlar, kriz ve dönüşüm. Evet ne oldu?
1: 2 aydır mükemmel dediğim ilişkim. 2 ay önce başlamıştı ama nasıl mükemmel dediğim ilişkim. Dün bana bir paragrafla, kocaman bir paragrafla bitti.
0: Bu karşı tarafın burcu ne hayatım?
1: Boğa.
0: Ay görüyor musun karşıt burcunda. Peki bir şey diyeceğim. Evet. Ne sevmediği şey neymiş? Yani niye bitiriyormuş? Hani özel değilse tabii, hani genel böyle anlatabilirsin yüzeysel. Sadece fikir olsun diye anlayalım.
1: Yani çok özel, tabii ki çok özel değil. Sadece beklentilerimizin farklı olduğunu söylüyor.
0: Hadi oradan be. Ne beklentisi varmış? Ha?
1: Ben bir de şey söyleyeyim. Venüs ikizler karşı tarafında.
0: Abo. Sen astrolojiden anlıyorsun bak Asibel. O başka. Evet. O başka bir şey olmuş olabilir onun. Bir kafa. Ne oluyor biliyor musun? Bak Venüs ikizler erkeğini anlatayım mı sana hayatım? Venüs ikizler erkeğinin peşinden koşman lazım. Böyle ama peşinden nasıl koşacaksın? Onun hayatının bir dönem felakete gidiyor olması gerekiyor. Yani o kadar sendeleyecek ki, o kadar zorlanacak ki sen onun hayatını düzeltirken o diyecek ki ben Sibel'den ayrılırsam eğer başıma çok büyük bir felaket gelecek. Bu korkuyu yaşama noktasına geldiğinde senden vazgeçmemeye başlıyor. Şu an muhtemelen işleri güçleri iyi gidiyor. Büyük bir felaketi
1: evet,
0: yok.
1: Evet aynen öyle.
0: Tamam okey.
1: Aynen öyle.
0: Şu an bir felaket olmadığı için kendi felaketini kendisi. Sen şimdi sen hayatım.
1: Ama biz de onu bekler miyiz? Tabii
0: hayır,
1: ki hayır.
0: Hayır canım biz hiç kimsenin felaketini beklemiyoruz. Herkes iyi olsun. Aman iyi olsun. Hiç zaten öyle gelecekse hiç gelmesin Sibel. Yani kimse felaketiyle falan gelmesin. İyi günüyle gelsin. Güzelliğiyle gelsin. Gönüllü olarak yani gönlü geçinmeye gönlü olarak gelsin. Ne yapacaksın? Peşinden mi koşacaksın? Ama sen akrepsin. Sen de fena sayılmazsın şimdi benim. Sen de az değilsin. Neyse hadi. Hadi sen de pusuya yatmış o günleri beklersin. Ya beklemiyor gibi de yaparsın Sibel. Astrolog bacını kandıramazsın. Neyse öyle tutturattım. Neyse Sibel'im biz beklemiyor gibi takılalım Sibel'im.
1: Tamamdır. Haberli. Teşekkür ederim Aygül'cüğüm. Bana şey söylemek ister misin? Yükselen aslan olduğum için güneşli tutulması
0: i̇şte
1: tam, bir tavsiye daha, vermek ister misin?
0: İşte tavsiyem işe yaramayan.
1: Kaç kurtar.
0: Evet aşkım nerede trak orada bırak. Öpüyorum. Gördüğünüz gibi bir ilişkiyi daha çözmüş bulunuyorum güneş tutulmasında. Böyle nefret ediyorum bu triplerden. Beklentilerimiz birbirine uymuyor. Yani şu demek. Senden daha iyisini buldum hayatım. Şimdi Sibel sen burayı dinleme hayatım. Bu kısmı seni ilgilendirmiyor. Yani bu herkeste geçerli değil. Yani canım şu an kafama menzilime başka biri takıldı. Senden de alacağımı aldım yani her şeyi öğrendim. Venüs ikizler her şeyi öğrendi. Benim için okey diyor. Abi yürü git. Zaten Venüs ikizlerle ne işiniz var ya? Neyse beni de ara Aygül abla. Sorun çok ciddi diyor. Arıyorum hayatım. Bekle seni de çözeceğim. Alo.
2: Aygül ablacığım.
0: Canım bir tanem günaydın.
2: Günaydın.
0: Ne var ne yok neler oluyor? Nerene kareler yiyorsun? Hangi yıl bakayım? Şeyde kapsıyor mu seni? Çıkarttığımız yeni yönergelerde var mısın?
2: 9 Mart 99 Aygül abla benim.
0: Ay sen 99. Ah Satürn boğa.
2: Evet.
0: ya Rabbim.
2: Aşırı belirsizlik ve işsizlikle mücadele ediyorum şu an.
0: Şu an var ya, iş bulmak, hatta daha sonra pişman olmak, hani böyle pişmanlık duyguları da keşke şöyle yapsaydım, keşke oradan ayrılmasaydım. Var mı?
2: Ay. Yok Aygül abla, sözleşmem vardı zaten benim, bitti.
0: Ayrıldım, bitti.
2: Tekrar şimdi yenilenemiyor, aynen.
0: Ne? Ama yine girersin ha, gireceksin. Bu 99'lar şanslı ha. Valla bak gör.
2: Diyorsun.
0: Bu tutulmadan sonra, valla bu tutulmadan sonra sen kesin işe girersin. Bak beni de ararsın. Aha, bak buraya yazdım.
2: Ay inşallah, sen deyince oluyor zaten Aygül abla.
0: Evet canım, bir şey oluyor. Burada bir değil, okunmuş, üflenmiş bir şey. Bir yer burası, ben de anlamadım. Burada bu mikrofona ne diyorsam oluyor. O yüzden tahmini haftaya falan beni ararsın hayatım. Öpüyorum.
2: Görüşürüz.

0: Alo.
1: Merhaba.
0: Berivancığım, hayatım, günaydın, nasılsın?
1: Günaydın, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim bir tanem. Ne yapıyorsun, ne var ne yok, nerende, nasıl tutulmalar, durumlar nedir, nere nereye, üçgen kare?
1: Şöyle, iç sıkıntısı, özdeğer kaybı hissediyorum. Tamamen kariyer konusuna sıkışmışlığım var.
0: Yükselenin
1: ve asla
0: ne?
1: Önümü göremiyorum. Aslan.
0: Gördün mü? Gördün mü? Şu an krallığını, kraliçeliğini ilan etmen gereken döneme gidiyorsun Berivan. Aslında şu an o özdeğersiz, yani ben nelere zaman harcamışım? Ben neden bu kadar kendimi yok etmişim? Neden gerçekten olmam gereken yere gitmemişim? Sıkışmışlığı zaten seni olman gereken yere götürecek. Aslında yaşadığım bir varoluş sancısı. Yani o varoluşunu buluyorsun. Bu tutulma sana bunu gösteriyor. Güneş burcun ne?
1: Balık.
0: Ay canım benim, bir de Satürn geçti Güneş'in üstünden tabii.
1: Evet, sen orada Satürn'den da bir yapı... Satürn'den de yeni çıktım.
0: Evet, ama sen o zaman 93'lü müsün, 92 mi?
1: 95'liyim.
0: 95. Peki şu an kendinle ilgili aldığın en radikal, ya şunu yapacağım bunu yapacağım dediğin bir şey var mı?
1: İş değişikliği istiyorum.
0: Ama bana kalırsa sanki bulunduğun yerle de uyumlanman da gereken bir süreç gibi. Yani bana sorarsan 28 Ağustos balık ay tutulması var biliyorsun. Güneşinde olacak. Sanki oraya kadar dayanırsan daha güzel bir yardım, daha güzel bir başarı, daha iyi önünü görebilirsin. Yani şimdilik o sıkışmışlığı bence biraz üstünden atmaya çalış. Bir Ağustos'un sonunu bekle, acele etme derim.
1: Az kalmış, denelim.
0: Bir şey kalmadı ya. Öpüyorum, görüşürüz.
1: Teşekkür ederim. Uzak yaşamak,
0: inan yaşamak. Şu an güneş tutulması etkisi hepimiz için çok sıkışmış arkadaşlar. Yani iyi bir şey olmayacak mı düşüncesini yaşamaktan vazgeçin. İyi bir şey olabilmesi için iyi hissetmeniz gerekiyor. Şu an iyi hissetseniz zaten iyi bir şey olacağına inanacaksınız. Çünkü Allah her şeyi hayatımızda İyi bir şey olması için bize verir. Hiçbir şey kuluna kötülük düşünmek için ya da kötü bir şey yaşasın falan diye vermez. Her şey hayrımıza gelişir. O yüzden biraz daha idrak seviyemizi, bilincimizi yükseltmemiz gerekir tutulma zamanlarında. Hani bunu bilmek sadece bunun için yeterlidir. Bir şeylere engel olmak için değil, olması gereken olacak zaten.
2: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.23'lük artışla 13.812 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.13'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.674, çeyrek altın 11.317 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj,
1: oto ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Ya geçen bir Reels'da bakıyorum, diyor ki hangi manifest kızısın? İşte bir kadıncağıza sormuşlar. Hangi manifest kızısın diyor. Ben diyor hangi manifest kızı olacağım diyor. Ya öyle komik şeyler söyledi. Tek derdim bu muydu diyor, hangi manifest kızıymışım. Ha, dedim ki ya bu kadın ruh halim. Geçen bana dediler ya siz de bir röportaj yapacağız. İşte sonunda da şeyi soracaklar. Hani hangi manifest kızısın, ama hangi manifest kızı, hangi burç falan. Dedim ki Allah aşkına ne olur yani. Kafam çok meşgul, buna böyle idrak edemiyorum şu an dedim. En yaşlı özelliğim bu.

Aa bak, 13 Ağustos doğumlu biri var. Tam güneşin üstünde tutulma oluyor. Dur seni arayalım bakalım, sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar tek canlı deney burada. Doğum gününde güneş tutulması olan o kişileri buluyoruz.

yazmış diyor ki sizin en yaşlı özelliğiniz telefondaki Reels'ları son ses istiyorsunuz. Şimdi Almanya'da çevremde kimse Türkçe bilmiyor diye ben de Reels kaydırıyorum. Pınar kahve almaya gidiyor. O sırada o kadar büyük bir sesle dinliyorum ki kendimden geçiyorum.

Hemen Pınar'dan başlar uyarı. Nine, nine Aygül abla. Sesi kısalım nine. Şimdi 13 Ağustos'lu birini buldum. Bakayım bir arıyorum. Açarsa telefonu. Hadi Elif, hadi Elif, hadi. Elif ben üçüncüde kaparım. Ben Koç burcuyum Elif. Bu kaç oldu? 3 mü? Bitti. Kapattım.

Günaydın Aygül Hanım. Aygül Hanım, benim doğum günüm 14 Eylül. Benim doğum günümde ne tutuluyor? Serdar Yaman. Serdar'ın astrolojiye giriş seviyesi hangi seviye acaba? Hani vardır ya içeri. Girersin, sorarsın. Burada ekmek var mı? Satılıyor mu? Bayiye girersin, soru budur gibi. 14 Eylül'de benim doğum günümde ne tutuluyor, ne var? Hayatım, bir şey yok. Sen iyisin Serdar. Sen devam canım. Arkadaşlar son 5 dakika kalmış. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Aman ya, bahçe duvarını açtık yani. Neyse, yarın güneş tutulması var. Yarın güneş tutulması yayınımızı yapıyoruz. Yayında sadece telefonla arayacaksınız. Nasıl tutulduğumuzu konuşacağız. Sizleri seviyorum. O zaman bugün duygusal konuşmalarla kapatmayalım. Bizim en sevdiğimiz şarkıyla. Kıpraşa kıpraşa hadi.

Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldim. İyi dinleyin. Yarın günün tutulması var. Aynı saatte sizi bekliyor olacağım. Parti yapacağız. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bu arada şey yazmış Elif. Aygül, ne olur ara beni lütfen, bir daha ara. Vallahi billahi normalden arayacağını sandım diyor. Elifçim, seni yarın arayacağım, bekle.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum ben Semin Yıldırım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde Meclis Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026-27 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri tazminat talebine karşılık bu ülkeden son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli asker sayısının 50 bine ulaşacağını ifade etti.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: lütfen dikkat.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

Günde Radyo D'de yine buluştuk müziğin ve eğlencenin frekansında. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerliyoruz. Ve bugün yine gün içerisinde kazanma şansınız olabilir. Bizi dikkatli bir şekilde burada Radyo D'yi takip etmeyi unutmayın. Yalın'la yeni saatin açılışını yaptık. Akşamüstü bize eşlik etti. Bu kez Emircan İrek ve yanında Dedublüman'la birlikte Sehven şimdi Radyo

Kim ediyorum ve Sertab Erener Radyo D'de salı gününde bize eşlik etti ve ben Aykut Balcı mikrofondayım. Gün ortasına doğru ilerlerken hala büyük şehirlerde trafikte az yoğunluk olsa da ilerlemeye çalışanlar var görüyorum. Onlara biraz daha sabır diliyoruz. Çalışma ortamında olanlara kolay gelsin ve tabii ki yazlık mekanlardan bizi takip edenler, sizlere de iyi tatiller. Harika parçalar yine burada. Gün ortasına doğru ilerleyeceğiz birlikte. Cem Belevi şimdi konuğumuz. Sevme Diyor Radyo D'de.

0: Az parçası Bodrum'la Hande Yener Radyo'da dinledik. Az sonra Altay burada olacak. Kainat Şahit'le geri döneceğiz.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Bir fil günde ortalama 100 kilogram besin tüketir. Bu değer yaklaşık 70 bin kaloriye denk gelir. Bir insanın günlük enerji ihtiyacı ise 2000 ila 2500 kaloridir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan Altay, Kainat Şahit.

Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar

Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

Güneş imzası taşıyan parçası Kainat Şahit'le Altay Radyo D'de dinledik. Parça hızlı bir şekilde playlistimize adım attı. Yine 2026 yazında sizden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Ben Aykut Balcı, gün ortasına doğru salı gününde Radyo D'de yine popüler müziğin etkili isimleri burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Harika parçalar burada Radyo D'de. Gün içerisinde de çok sık söylediğim gibi kazanmak için bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Salı gününde şu an trafikte olanlar var, biliyorum, görüyorum. Onlara biraz daha sabır diliyoruz. Ve her zaman olduğu gibi çalışma ortamında ya da yazlık mekanlarda bizi Radyo D'yi takip edenlere bir kez daha keyifli, güzel bir gün diliyorum. Bu kez Ceylan Ertem Radyo D'de konuğumuz oluyor. Bir Gülü Sevdim.

0: de bizimle buluştu. Aysel Gürel parçası biliyorsunuz. Uzun yıllar önce Sezen Aksu'yla başlayan serüvende birçok isim bu parçayı yeniden seslendirdi. Ve 2026 yazında da Dila bizimle parçayı buluşturdu. Bu kez Tantaşçı konuğumuz oluyor. Biliyorsunuz Radyo D ve DreamTürk sponsorluğunda harika konserlerini sürdürmeye devam ediyor. Ve bu konserlere yine davetiye kazanmak için bizi dikkatli bir şekilde takip edebilirsiniz. Ayrıntılı Tantaşçı konserlerinin konser takvimi için de Radyo D104 Instagram hesabına hemen girmeniz yeterli. İşte sözünü ettiğimiz isim Tantaşçı, gidişatla şimdi Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere

0: Radyo D'de konuğumuz oldu. Sensizlikle bize eşlik etti. Az sonra Sibel Can ve APO burada Radyo D'de. Kıyamam için Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.744 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.11'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.692, çeyrek altın 11.348 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: bir işbirliğine imza attılar. Bu parçada buluştular. Bizim de sevdiklerimiz arasında yerini aldı. Önümüzdeki günlerde Top 20'de de yükselişte olacak eminiz. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru ilerlerken bu kez Türk pop müziğinin istikrarlı isimlerinden biri Sıla'yla devam ediyoruz. Ağırbaşlı Serseri.
1: Yazdım.

0: de bize eşlik ettiler. Keyifli dakikalar, güzel bir salı günü diliyorum bir kez daha. Gün içerisinde Radyo D müzik ekibi bizim için yeni parçalar bulmaya devam ediyor. Yeni parçalar keşfediyoruz. İşte şimdi bir kez daha Radyo D'de keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

yeriyle yeni saatin açılışını yaptık. Elif Buse Doğan bize eşlik etti. Ben Aykut Balcı. Burası Radyo D. Radyo D'de her an kazanma şansınız olabilir ve bu saat içerisinde sürpriz konser davetiyeleri çok daha fazlası için bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ersay Üner'le devam ediyoruz şimdi. Olacak gibi değil.

Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de Karma ile Bengü bizimle buluştu. 2026 yazında tabii ki yazdan, tatilden çok sık bahsediyoruz ama tatile giden var. Şu an tatilde olanlar var, tatile gidemeyenler, henüz gidemeyenler var. O zaman daha çok gidemeyenler için bir parça çalalım. Sıradaki parça henüz tatille tanışmayanlara, henüz tatile gidemeyenler için gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den gelsin.

0: Nereden biri Burcu Güneş dinledik oflaya oflaya. Radyo D'de bize eşlik etti. Birazdan Durum Çok Acil burada olacak ve İrem Derici ile geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D'de birazdan İrem Dirici, Durum Çok Acil.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Sosyal medyada başından geçen hikayeleri çok komik bir şekilde kendine has bir tarzda anlatan İrem Derici Radyo D'de dinledik. Son parçası Durum Çok Acil'le bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan DJ Baybora'nın mixlediği yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix.

0: kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo D.
1: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Şimdi bir kez daha kazanma zamanı. İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı'da üçüncü kez sizlerle buluştu biliyorsunuz ve devam ediyor konserler. 12 Ağustos'ta Hande Yener ve Levent Yüksel sahne alacak. Bu konserlere gitme şansını yakalamak için elimde şu anda harika bir davetiye var. 0549-204-0104 0549-204-0104'ten hadi bana hemen ulaşın. İlk ulaşan olmayı başarın ve 12 Ağustos'ta Hande Yener ve Levent Yüksel'i canlı bir şekilde izleme şansını yakalayın. Hem de iki kişilik davetiyeyle. Herkese bol şans.

0: yeni projeleri için çalışmalarını sürdürmeye devam eden Serdar Ortaç dinledik. Elim Leyle radyoda bize eşlik etti. Birazdan Mela Bedel burada olacak. İki tas çorba ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.572 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.10'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.699, çeyrek altın 11.360 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Mela Bedel, iki tas çorba.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

yeni nesil isimlerden biri. Biliyorsunuz onu Stüdyo D'de de konuk etmiştik. Kaçırdığınız Stüdyo D bölümleri için radyod.com'dan podcastler bölümüne gidebilir ya da YouTube sayfamızdan görüntülü bir şekilde de takip edebilirsiniz. Mela Bedel sonrası şimdi Serkan Nişancı konuğumuz oluyor. Eller Üzer Radyo D'de.

Üşen Radyo D'de bizimle buluştu. Gün içerisinde yine Radyo D'ye kazandıracak harika konser davetiyeleri ve çok daha fazlası için Salı gününde de bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Ben giderken Demet Sağaroğlu şimdi konuğumuz oluyor. İhanet ettin. Uykusuz.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
3: budur.
2: Yeni

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

da müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104'te ben Çağlar Demirel. Bir kez daha keyifli günler herkese ve aynı zamanda kulağınız dört açın çünkü Radyo'da yine her zaman olduğu gibi kazandırmaya da devam ediyor. Göksel'le devam ediyoruz. Hadi dinleyelim. Ben de bir

Radyo D'de 4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Mevsim demişken hava durumuna baktığımda ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu bugün için. Akdeniz'in özellikle yine yüksek kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Bir de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu da sağanak yağışlara karşı uzmanlar da uyarıda bulunuyor. Biz de buradan hatırlatmamızı

0: Geçmişten günümüze sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İlk stüdyo albümünde yer aldı ve albüme adını verdi. Merhaba şarkısı. Bir Soner Sarıkabadayı şarkısı. 13 şarkı yer alıyordu. Bu albümünden Murat Dalkılıcı geride bıraktık. Dakikalar sonra yenilerle geri dönüyoruz.
1: Radyo D'de birazdan Berkay Aslanlar doğuyor.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

sebebi sorma. Ben Salih Bademci'yi Yürü Ya Kulum'la geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızlar size eşlik etmeye devam ediyor. Tempoyu yükseltiyoruz. 8 Temmuz'da bizlerle buluşturdu. Bir şey mi dedim ve Demet Akalın Radyo D'de. Bir şey

Tutulmadı yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar mayın tarlası gördüklerimin açlarımın aynısı ha, sert esti rüzgar yıkılmadı karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın hak yolunda batsın yere

Yaz mevsimiyle beraber özellikle sahil kasabalarındaki yoğunluklar bir hayli bu dönem artmış durumda. Ve buna etkisi olanlardan biri de yine tarihler böyle Ağustos'un son gününü gösterdiğinde Marmaris civarında gerçekleştireceği konseriyle Tarkan oldu. Şimdi Tarkan'ın konseriyle beraber özellikle Bodrum, Marmaris civarındaki otel rezervasyonları da tamamen dolmuş durumda. Herkes hınca hınç Tarkan'ın gerçekleştireceği konserine gitme hazırlığı içerisinde. Ama öncesinde ise Ayla burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.610 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.74, euro 55.09'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.714, çeyrek altın 11.386 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

devam ediyor. Yine üçüncü kez düzenlenen, bu yıl 16 gün sürecek İstanbul Festivali'nde de öne çıkan konserlerden biri yarın gerçekleşiyor. Hande Yener, Levent Yüksel konseri ve günün şanslı isimlerinden biri sevdiği bir kişiyle beraber yarın Hande Yener, Levent Yüksel konserine Yeni Kapı'da Festival Park'ta gidebilme imkanı yakalayabilir. Ve İstanbul Festivali'nde de böylelikle radyoda ayrıcalığıyla eğlenebilme imkanı yakalayabilir. Sadece beni dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli.

0: gittiğin her yerde. Her zaman seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Doğu Svek. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

Bu yaz İstanbul Festivali görkemli sahnesinde yine en sevilen yıldızlar birbiri sizlerle buluşuyor. Festival Park Yeni Kapı'da üçüncü kez düzenlenen ve 16 gün sürecek İstanbul Festivali'nde yarın yani 12 Ağustos günü Hande Yener, Levent Yüksel konseri gerçekleşiyor. Bu konsere de günün şanslı ismi sevdiği bir kişiyle beraber gidebilir. Elimde davetiye var ve bu davetiyenin sahibi olabilmek için şu an itibariyle kulağınız dört açıp beni dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Temmuz'un ilk haftasında karşımıza çıkan yeni projelerden genç başarılı bir kadın vokal Didem Buğday, Sahici Radyo D'de.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.

Alternatif rock grubu Pinhani'nin 15 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan Hayali albümünden öne çıkan İyi Böyle'yi dinledik. Radyo devre sevdiğiniz yıldızları gün boyu sizlerle buluşturmaya devam ederken bu kez geride bıraktığımız Temmuz ayında karşımıza çıkan Poison'in yeni single'ı Başımda Belalar. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te ve aynı zamanda kulağınız burada olsun, dakikalar sonra kazandırmaya başlayacağım. Ayrılmayın.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Reklam. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

şöyle bir 30 yıllık geçmişinde her zaman zengin bir aileden gelmediğini, özellikle şarkıyı söyleyince çoğumuz kimden bahsettiğimi anımsayacaktır. Yürü Yüreğim albümü döneminde de büyük maddi imkansızlıklar yaşadığını ve müziği bırakma noktasına geldiğini de magazin gündeminde her zaman itiraf ediyor ki geçtiğimiz aylarda da stüdyodaydı, aynı zamanda ağırladığımız bir isim oldu ve çok özel söyleşi gerçekleşti. Kaçıranlar varsa Spotify'dan düzeltiyorum. RadyoD.com adresinde yer alan podcastler bölümünden aynı zamanda Stüdyo D başlığı altında dinleyebilirler. Gökhan Tepe'den bahsediyorum. Tatlım'la şimdi Radyo D 104'te.

Sıla Şahin'i ay ayla geride bıraktık. Tempoyu biraz düşürelim şimdi. Model grubu özlemiştik. Ölürüm Daha İyisin mi şarkılarıyla. Radyo D104'te.

de yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu?

Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyoda 104 hanımlar beyler, keyifli günler herkese. Geçmişten günümüze sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez her şarkının bizde bir hikayesi var ya. Ocak ayına gidiyoruz. 2007 yılında bizlerle buluşturmuştu. Ve o 3. stüdyo albümünün de sevilen şarkılarından biriydi. Toplamda da 11 şarkı var Yolumu Bulurum isimli albümünde. Hıçkırmalısın ve popüler müziğin şüphesiz başarılı kadın vokali. Yonca Lodi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Bu yaz İstanbul Festivali görkemli sahnesinde sevilen yıldızlar birbirsizlerle buluşacak. Festival Park Yenikapı'da 3. kez düzenleniyor. 16 gün sürecek İstanbul Festivali. Yarın da yani 12 Ağustos günü Hande Yener Levent Yüksel konseri var. Ve günün şanslı isimli sevdiği bir kişiyle beraber bu konsere gidebilme imkanı yakalayabilir. Kulağınızı dört açın, sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Çünkü dakikalar sonra Radyo D'de kazandırmaya başlıyorum. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D'de birazdan, yalın akşamüstü.

0: Altis.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
0: kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
3: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

ve Radyo Dede kazandırmaya devam ediyorum. Bu yaz İstanbul Festivali görkemli bir şekilde 3. kez devam ediyor. 16 gün sürecek. Yarın Hande Yener Levent Yüksel konseri gerçekleşiyor 12 Ağustos'ta. Ve şu an için yapmanız gereken çok kolay. Sorum şu: hafta içi her gün saat 22'de konser demişken Radyo Dede bir program konseptimiz var. O programın adını bana yazmanız yeterli. Saat 22'de hafta içi her gün başlayan programın adını bana 0549-204-0104'e yollayan günün şanslı ve hızlı ismi yarın akşam gerçekleşecek Hande Yener Levent Yüksel konserine Yenikapı'da İstanbul Festivali'ne gidebilme imkanı yakalayabilir.

Mert Demir'in dediği gibi sevdiğinizi çok da uzaklara götürmenize gerek yok. İstanbul'daysanız sevdiğinizle harikulade planlar yapabilmeniz mümkün Radyo D'ye ayrıcalığıyla. Bu arada yarın akşam İstanbul Festivali'nde, yani Yeni Kapı'da Hande Yener Levent Yüksel konseri gerçekleşiyor. Ve elimde de davetiye var. Bu davetiyenin sahibi sen olabilirsin. Yapman gereken tek şey, hafta içi her gün saat 22'de Radyo D'de yayınlanan programın adını bana yazman yeterli. 0549 204 0104 Radyo D WhatsApp attım. Hafta içi her gün, yani hafta sonu haricinde de, hafta içi rakipsiz programlarıyla bir başka geçiyor Radyo D'de. Hafta içi her gün saat 22'de Radyo D'de seninle buluşan o programın adını bana yaz. 0549 204 0104 Radyo D'ye WhatsApp attı ve hızlı bir şekilde de bana yolla. En hızlı olan kişi elimde yarın akşam gerçekleşecek İstanbul Festivali'ndeki Hande Yener Levent Yüksel konserine Radyo D ayrıcalığıyla sevdiğiyle beraber gidebilme imkanı yakalayabilir. Tempoyu düşürmeyelim. Emrah Karaduman, Gülizay'la Ateşle Barut Radyo D'de.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin? Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.653 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.13'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.723, çeyrek altın 11.400 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyosu.

0: çok kolay. Çünkü burası Radyo Otel.
1: Dedik ve boşuna söylemiyoruz kazanmak çok kolay diye. Az önce dedim ki saat 22 itibariyle hafta içi her gün Radyo D'nin sizlerle buluşan özel bir programın özel bir konsepti var ve bu programın adını bana hızlı bir şekilde 0549-204-0104'e Radyo D'ye yollayan günün şanslı ismi sevdiği bir kişiyle beraber yarın akşam gerçekleşecek İstanbul Festivali kapsamında Yeni Kapı'da Hande Yener, Levent Yüksel konserine gidebilme imkanı yakalayabilir dedim. Doğru cevaplar geldi ve bana en hızlı şekilde ulaşan şu an telefonun diğer ucunda sevgili Ender Çetinkaya. Ender merhaba.
2: Merhaba Çağlar Demirel, nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Seni sormalı, umarım her şey yolunda.
2: Her şey yolunda. İş yerinde kulaklıktan dinliyorum sizi. Hem çalışıyorum hem dinliyorum.
1: Ya ne kadar güzel.
2: Yayın gidiyor. Çok teşekkürler.
1: Ender, hangi işle meşgulsün?
2: Ben muhasebe yapıyorum. Sıkıcı bir iş aslında ama radyo değil, bu iş eğlencelerle getirebiliyorum.
1: Yapmadın mı yaz tatili?
2: Yaz tatiline henüz çıkmadık.
1: Oo, çıkmadın. Olsun, belki de bu sıcakların biraz daha evrilmesiyle beraber tatil planı yavaş yavaş aklında şekillenecek. Ben şimdiden seni tatile doğru, tatil planına doğru hazırlayayım dedim. Bu arada doğru cevabı verdin. Ama tekrar senden öğrenmek istiyorum. Biz hafta sonu haricinde de hafta ortası birbirinden renkli programlarıyla bir başka geçiyor diyorum ya sürekli. Hafta içi her gün konsere gidemeyenler olabilir. Biz akustik şarkıların yer aldığı hafta içi her gün saat 22'de Radyo D ayrıcalığıyla sizlerle buluşturduğumuz o programın adını bir kez daha senden Radyo D'de canlı yayında almak istiyorum.
2: Sahne programı. Bütün programlarınız çok güzel zaten.
1: Ya tebrik ediyorum seni. Peki... Evet. Bu arada evli miyiz?
2: Evliyim, iki çocuğum var.
1: İki çocuk var.
2: İhtimalle şu anda beni dinliyor olabilirler. Tuana ve Melisa kızım, Levent Yüksel'in şarkısından, meşhur şarkısından Tuana da şu anda dinliyor inşallah beni.
1: Ya Tuana ve Melisa, sizi yanaklarınızdan öpüyorum Radyo D ayrıcalığıyla. Bu arada çocuklar kaç yaşında?
2: 9 ve 13.
1: Evet, o zaman sen yarın akşam gerçekleşecek olan konsere kimle gitmeyi planlıyorsun?
2: Eşimle gideceğim. Çocukları artık şey yapacağız.
1: Ya ihale kime kalıyor?
2: Çocukları bir akrabaya bırakacağız artık. Yapacak bir şey yok.
1: Anne babaya artık ihale kalacak gibi gözüküyor desene.
2: Evet öyle olacak.
1: İyi o zaman. Sana şimdiden Radyo D ayrıcalığıyla iyi eğlenceler diliyorum. Eşinle beraber güzel güzel eğlen. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşiyor bu arada Ender. İstanbul Festivali. Ve yaklaşık 16 gün sürecek ve yarın da Hande Yener, Levent Yüksel konserine eşinle beraber Radyo D ayrıcalığıyla gidebilme imkanı yakaladın. Tebrik ediyorum tekrar.
2: Çok teşekkür ederim. Levent Yüksel içimde bir uhdeydi.
1: Evet.
2: 90'ların en iyi sanatçılarından bir tanesi. Ve ona da sizin aracılığınızla. Ben daha önce gidemedim, fırsatım olmamıştı. Sizin sayenizde gidiyoruz. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
1: Ya ben aslında böyle tempoyu düşürmeyelim diyecektim. Ama bir bakayım bakalım. Mesela en çok sevdiğim benim Levent Yüksel'in Medcezir şarkısı var.
2: Of, çok iyi.
1: Ne dersin, onu dinleyelim mi?
2: Çok iyi olur.
1: Aslında ben ne yapacaktım biliyor musun?
2: Eşime hediye ediyorum Medcezir'i.
1: Aynen, ben Hande Yener'den Sebastian'la girecektim ama sen Levent Yüksel deyince madem öyle o zaman sana... Bu şarkı gelsin. Ya şarkının güzelliğine bakar mısın? Bak harika, bak harika, bak harika. Nasıl geliyor. Her şarkının bir hikayesi var ya Ender.
2: Evet.
1: Bu şarkının sendeki hikayesi. O yıla git mesela. Neler yapıyordun? Anlatsana şöyle kısaca, bir 30 saniyemiz var. Hemen böyle konuşmamızı da sonlandıralım.
2: Levent Yüksel çocukluğumuz gerçekten albümleri 15'te 15, her şarkısı hitti. Bu şarkı da bana böyle bir Çanakkale'deydi, çocukluğum geçti. Oradaki sahiller, oradaki güzel küçük kasaba hayatı falan
1: ya.
2: Çok güzeldi gerçekten.
1: O zaman dinleyelim mi, ne dersin?
2: Evet teşekkür ederim.
1: 93 yılına gidiyoruz 21 Mart ve işte o şarkı Medcezir Levent Yüksel senin için şimdi Radyo D'de. Keyifli günler.
2: Sağ olasın, kulağa gelsin.

Ya ne güzel şarkı. Hani 21 Mart 93'te bu albüm bizlerle çıktı. Yani Levent Yüksel'in birinci stüdyo albümü, kariyerinin de ilk albümü. Albümde müziğin dahileri var o dönemin. Yani birini uçak kazasında kaybetti Konno Tunç, diğeri de motosiklet kazasında aramızdan ayrıldı genç yaşta Uzay Heparı. Yani söz ve müziklerde ise yine Sezen Aksu ve Onno Tunç imzası var. Düzenlemede dediğim gibi Uzay Yaparı ve Fahir Atakoğlu, belgesel müziklerini yapan, o da iyi bir aranjör. Onun da imzası var bu albümde. Ve Medcezir şarkısı da Amiral Gemi, bu albümün Amiral Gemisi. Onu geride bıraktık, tempoyu düşürmüyoruz. Yarın akşam İstanbul Festivali'nde Levent Yüksel sahne alacak dedik ama bir isim daha var ters köşe atan. Tempoyu biraz daha yükseltelim. Hande Yener, Sebastian'la Müziğin ve Eğlencenin Frekansı Radyo D'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
4: Kime gelsin?
3: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bu gece...

de alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

bakıyorum da magazin gündemine. Yani geçtiğimiz günlerde yolculuk yaptım, uçakla seyahat ettim. Şimdi çocuğu olan yolcuları isim vermek istemiyorum. Havayolu şirketi peş peşe sıralamış koltukları arka arkaya. E tabi doğal olarak da çocuklarda bebek olunca ister istemez kim ister ki yani? Hangi anne, hangi ebeveyn ister, baba ister? Ağlıyorlar. Biri susuyor, öbürü başlıyor. Öbürü susuyor, öbürü başlıyor. Öbürü susuyor, öbürü başlıyor. Cenk Eren de bununla alakalı demiş ki uçak yolculukları sırasında sürekli ağlayan çocukları ve onların seslerinden çok rahatsız olduğunu dile getiriyor. Ve havayolu şirketlerinin belirli hatlarda çocuksuz yolculara özel ayrı bölümler ya da özel uçuşlar koyması gerektiğini savunuyor. Ve medyada ebeveynler ve takipçiler arasında büyük bir polemik başlatmış ama... Yani en azından havayolu şirketlerinin böyle bebekli olan çocukları, çocuklu aileleri... Arda arda peşi sıra değil de uçağın farklı bölümleri ön, orta, arka diye sıralamaları daha mantıklı gibi gelmiyor desem yalan olur kulağa. Cenk Eren, kopsun kıyamete, en yenisi şimdi Radyo D'de.

Geçmişten günümüze sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi 90'lı yıllara gidiyoruz. Günlük hayatın adeta müzikal bir fotoğrafını çeker. Hatta yaz mevsiminde şehirde gezintiye çıkan birinin gözünden kahvedeki amcaların gençleri eleştirmesini, okuldan çıkan öğrencileri, durakta gazete okuyanlara kadar say say bitmiyor şu hayatta. Rafet El Roman.

Afet Elroman'ın Beni Benden Alan şarkısı. 95'in 18 Temmuz'unda Gençliğin Gözyaşı adını verdiği albümünün ikinci video klibi, hatta klibe baktığımda örgülü bir beresi vardı kafasında ve o şarkı şu: Hayatta. Gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Rafet Elroman'ı geride bıraktık. Bu kez 2015 yılında 7. stüdyo albümü Ey Aşkın Güzel Kızını bizlerle buluşturmuştu. Türk sanat müziği klasiklerinden oluşan bir cover proje albümüydü. Ve Behiye Akso'yla iyice benimsediğimiz yıllar önce Yıldırım Gürses şarkısı 70'li yıllara damga vurmuş Işın Karaca yeniden hayat verdi o dönem bu albümüne. Bir Garip Yolcuyum, Radyo D'de. Bir garip...

0: Işın Karaca'yla da geçtiğimiz aylarda stüdyodaydı. Çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Aynı zamanda radyodaya.com'da yer alan podcastler bölümünden ve Radyodaya 104 Spotify profil hesabından dinleyebilir ve YouTube'da Radyodaya 104 hesabımızdan da bu programın görüntülü versiyonunu izleyebilirsiniz. Ey Aşkın Güzel Kızı albümünden Bir Garip Yolcuyum'la Işın Karaca'yı geride bıraktık ve dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: yanıldım.
1: Yayın teknolojilerinde öndeyiz. İzmir'e de bu arada müjdeyi verelim. DAB Plus fonksiyonu aracınızda varsa ve destekliyorsa, İstanbul'da 4. kanaldaydık. Ankara'da da aynı zamanda 4. kanalda yayına başladık DAB'da. Ve artık İzmir'de 4. kanalda radyo deyip DAB Plus'ta dinleyebilme imkanı yakalayabilir. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de en iyileri birlikte dinliyoruz. Ben Çağlar Demirel. Şimdilik gidiyorum. Yeni saatte beraber sevdiğiniz yıldızlar burada. Radyo D104'te keyifli günler.

0: ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
2: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor? Bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan İrem Dirici, durum çok acil.

0: Dostlar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sa yetkili satıcılarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.687 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.11'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.745, çeyrek altın 11.437 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Radyo D'de birazdan Derya Ulu Şımarık.

0: Aziz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Serviz.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.753 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.745, çeyrek altın 11.439 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Aziz.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı yarın saat 15'te gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Yarın yapılacak görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 49 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediğini ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise Amerika belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi. Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 32, İzmir ve Adana güneşli 37, Samsun güneşli 29, Diyarbakır güneşli 39 ve yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: bulacaksın.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Hasan Aslanhan.
1: Selamlar, selamlar efendim. La la la. Gözlerinden belli midir? Fosforlu cevriye ile girdik yayına bugün. Selam, selam, selam. Ne haber? Nasılsınız? Ya siz hayırdırsınız, siz var ya siz. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Ben de zır deliniz olarak geldim efendim. Evet. Bodrum'dan canlı yayınımız başladı.
2: Aç koynunu, ben geldim cevriyem.
1: Aç cevriyem, geldim gel. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları, orada buluşuyoruz. Ve Instagram'ı açıyorum. Instagram'da da İrfan Boşluk Aslanhan adresinde buluşuyoruz. Bugün bir paylaşım yaptım, dedim ki artık yani sezon kızıştı, yoğun. Bugün de Bodrum'da sahnedeyim efendim, haberiniz olsun.

Ne güzel eserdir değil mi ya? Efendim hem WhatsApp'ımı açtım hem Instagram'ımı açtım. Neler oluyor bakacağız. İzmir falan daha sıcakmış. Nedeni de rüzgarın denizden esecek olması nedeniyle İzmir'de hissedilen sıcaklık 50-51 60'lara çıkıyor diyorlar. Vallahi. Hayat olsa, radyo olsa, coştur oyna. Bence diyorum bu İzmir niye mesela Bodrum'dan daha sıcak falan. Ama dikkat edelim, sıcak çarpması, riskler var yani. Kronik hastalıkları olanlar dikkat etmeli. Bol bol su tüketiyoruz eve. Perşembe gününe kadar böyle bir durum var. Bir de astronomik olaylar var. Yani bizim Aygül Aydın astronomatik mi? Bu ne bu? O astromatik, bu astronomik. Güneş tutulması diyorlar, meteor yağmuru diyorlar, altı gezegen hizalanmış, halay çekecekmiş falan. Dünyada da böyle bir astronomik olaylar var diyor. İstanbul'da mı gözükmüş? İstanbul semalarında gece saatlerinde gök taşı görülmüş efendim, gök taşı. Tamam, daha bir kere de şöyle şu dünyayı... Şöyle bir üfürelim artık, bitsin da yani, artık yeter. Ne uğraştırıyorlar? Vallahi billahi. Uzaylı mı geliyor, onunla dünyayı istila mı ediyorlar? Tamam da yeter, daha buraya kadar geldi. Görmediğimiz olay kalmadı yeryüzünde. Artık değil mi? Ne bekliyoruz? Ne ama oturalım birbirimizi mi yiyelim açlıktan yani? Vallahi billahi. Artık yeter ya. Baksana işte, yok bilmem nesi, altı gezegen hizalanmış falan. Tamam, hepsi kapatalım, gidelim hepsini ya. Vallahi. Hadi inşallah, dua edin de bu sefer. Ha? Ya çünkü neden diyorum yani, insanoğlu zaten dünyayı başımıza yıkacak bir sürü olay yaptı yani. Hani bundan sonra bakın, yayına gireceğiz, konuşacağız. Türkiye'de ve dünyada neler olduysa yani artık başımıza yıkılmış. Da dünyada bir ters takla atsın yani artık.

0: ve Bodrum şarkımız. Erzurum'da üşüyoruz İrfan abim diyen var. Uzun bir aradan sonra ben de hazırım demiş Filiz Hanım. Şimdi mesajlarınıza bakayım. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Canımız doktorumuz artık Kezban Hanım bütün hastalarını bıraktı bizle ilgileniyor. Efendim, Kezbancığım bizden daha büyük hasta mı var bu hayatta ya? Türkiye radyolarının tescillenmiş raporlu delileri burada efendim. Türkiye'min akıllı delileri hoş gelmişler, hoş gelmişler.
1: Hoş geldin. Vallahi bu yarınki kutulma var ya benden başladı bilginiz olsun.
0: O öyle mi?
1: Trafikte dolanmayın. Gündoğan Yalıkavak arası ne olursunuz ne olursunuz. 5 ile sabah 8 arası olmayın abi.
0: Olmayın abi. Olmayın. Olma işim gücüm var abi diyor. Ya Kezban ne olacak şimdi Aygül daha iyi bilir. Galaksi bayağı şenleniyor. Tutulması var bırakması var galiba. Değil mi? Tutulması var, bırakması var, yanaşması var, koşması var. Efendim. Burçlarla alakalı da birçok şey var anladığım kadarıyla. Tabii anladığım kadarıyla değil, anlamadığım kadarıyla onu.
2: İrfan, hoş geldin.
0: Hoş bulduk geldin efendim. İrfan. Selamlar olsun.
2: İyi yayınlar sana.
0: Canım, teşekkürler.
2: İrfancığım İzmir yanıyor, yanıyor, yanıyor. O kadar sıcak olamaz ya.
0: İşte az önce söyledim denizden esiyor efendim yani. Yani size üfürüyorlar efendim o. Rüzgarın denizden esecek olması nedeniyle İzmir'de hissedilen sıcaklıklar yer yer 50-60 dereceye kadar çıkmış sevgili dinleyenler.
2: Canım sabahleyin Aygül'ü dinliyorum biliyorsun.
0: Evet.
2: Aslan Burcu'nda gerçekleşecek bir güneş tutulması var.
0: Esmer ata atladı. Esmer o zaman ata atlıyor yani.

0: Ya yarın doğum günü olan falan var mı sevgili dinleyenler? Bana bir söylesin. Sarışınlar. Sarışınlar çat çat. Bu sarışınlar var ya, bu sarışınları böyle ortadan ikiye. Sarışınlar çat çat. Çatır çatır kıskançlıktan çatlatmamız lazım. Bedriye Hanım buralarda mısınız? Buralarda mısınız?
1: İrfan sen de rüzgar yapma, yakıyorsun.
0: Bodrum'dan rüzgar yapıyorum Ahmet Bey. Rüzgar bizim işimiz ya. Biz rüzgarla yürüyor, uçuyoruz yani. Altı gezegenin yan yana gelip halay çekmesi de bizim jenerasyona denk geldi. Görmediğimiz ne kaldı ya demiş bak.

0: illaki astronomik bir yarın bir şey yaşayacağız. Yani bir şey yaşamasak da illa bir şey olur. Yani illa trafoya kedi girer, bir şey olur yani. Ya editörümüz 3 tane konu yollamış. Mesela sinirlenince ben olsam boş vermişim, boş verdim diye. Hangisini yap? Bu sefer sen ya. Hangisi olsun? Ha? İsmer'in adı Oya olsun tabii. Sinirlenince güzel. Veyahut da ben olsam. Bak boş vermişim de güzel. Aman boş verdim de güzel. Ha? Hangisi olsun?
1: İyi bayramlar İrfan'cığım, hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Bugün seni evde dinleyeceğim. Bugün işten erken çıktım.
0: Selamlar efendim. Ahmetciğim ne olsun?
2: Sinirlenince ben olsam boş verdim İrfan. Adam sana konu vermemiş. Mesaj göndermiş.
0: Bütün hepsini aynı anda kolaj yapabilirsiniz. Sinirlenince ben olsam boş vermişim, boş verdim mi? Tamam mı? Ben reklama gidiyorum. Reklamlardan sonra hem Türkiye'de ve dünyada neler olmuş, abesle iştigal eden olaylar neler, içinden böyle cımbızla seçeceğiz. Eğlenebileceklerimiz varsa onunla eğleneceğiz. Dün vardı mesela, damat yemişi vardı, hatırlıyor musunuz o? Bugün her yerde gündemde o. Yine. Bir gelinin anası damadına 2 hafta öncesinden damat yemişi yemesini istemiş efendim. Şu an aktarlarda, kuru yemişçilerde damat yemişi tükenmiş durumda. Herkes tadına bakmak için sıraya dizilmiş. Sinirlenince ile başlıyoruz, tamam mı? Reklamlardan sonra burada dadalamaya devam ediyoruz. Reklam.

0: Atmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Araç içinde çocukların yaş ve boylarına uygun çocuk koltuğunda seyahat etmesi zorunludur. Özellikle belirli bir boya kadar olan çocukların ön koltukta taşınması güvenlik açısından sakıncalıdır ve arka koltukta uygun sistemle oturtulmaları gerekir. Çocuk koltukları, olası kazalarda ciddi yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle sürücüler, çocuk yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

Pilates. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104'te radyo de.
3: Selamlar değerli insan. Ne biliyorsun?
4: İrfan'cım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm, takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

0: Ya yaz aylarını bazı böyle zeytinyağlılar için falan çok seviyorum. Komşular da sevgili Bedriye Hanım oturmuş bana kuymak yapıyor şu an. Dedim sen ne yapıyorsun? Makinanın içinden geçerim o zaman ben. Yani yok dün damat yemiş, bugün kuymak. Yani olacak iş mi ya? Efendim günün konusunu sinirlenince olarak belirlediniz. Konular bol. İstediğiniz konuya efendim ben olsamla alakalı, boş vermişimle alakalı, hangisini istiyorsan. Bu arada geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hemen. Dün Deniz Seki evinde biliyorsunuz talihsiz bir kaza geçirdi. Deniz ablayı çok severim. Çoğu etkinliğinde hem sunuculuk yapmıştım, beraber çok eğlendik, güzel günlerimiz var. Galiba balkona çıkarken İstanbul'daki evinde klimanın suyu akmış ki bu benim de çok başıma geliyor buraya. Annem hatırlar. Kayıp çok klimanın suyunda yere yapıştığım var burada. Vallahi. Çok feci şekilde ayağa kaymış, düşmüş. Sonra Cemal var, Cemal Günbaş. O ambulansla hastaneye kaldırmış efendim. Kalça kemiğinin yanında kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilmiş Deniz Seki'nin. Ameliyata alındı. Çok geçmiş olsun. Radyo D'den Deniz Seki'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Var mı bir Deniz abla şarkısı? Ver hemen oradan bir tane. Şöyle bir... Kancım hoş geldin canım benim, ne yapıyorsun?
1: Abi ne gezegeni biter, ne bir şey biter ya, bu nedir ya? Şimdi altısı da bir araya gelecekmiş, altınız bir araya gelip ne yapacaksınız kardeşim? Dağılın lan, dağılın ya. İrfan abi dağıtınız dışında, lütfen artık kaldırabilir.

Hanımefendi demiş ki İrfan'cığım uzun zamandır sinirlenmiyorum. Çünkü sinirlendiğim zaman ağlama huyum var. Aman sinirlenmeyeyim demiş. Aman sakin olun. Bir gül kurtuluş, sinirlenince derin nefes alırım, yüksek müzik dinlerim demiş. İki cambaz oynanmaz, bilmez misin? İrfan yarın belki Hande Yener'e gönderirsin diye yazlıktan bir gün önce geldim vallahi diyor. Hande Yener biliyorsunuz benim radyoculuğa başladığım dönemlerdeki ilk konuk aldığım popçu isimdi. İlk popçu konuğum da Hande Yener. Hiç unutma. Yayın sonunda beni bir kucağına alır mısın dedi falan. Vallahi şaka değil. Bilen biliyor bunu. Fotoğraflarımız var her yerde.

0: Sinirlenince trafikteki şoförlere sarıyorum diyor. Sar. Ne bakıyorsun lan diye basıyor, gaza gidiyorsun herhalde.
1: Değil mi?
0: Konumuz sinirlenince, sinirleninceyle başladık. Şimdi gelelim memlekette ne var abesle iştigal eden, bizi sinirlendiren sevgili dinleyenler. Onları bir dadalayalım. Şimdi gel de sinirlenme yani bu olaylara. İstanbul'da iki çocuğun dışarıdan getirdiği 4 tane muzlu sütü adisyona, yani fişe ekleyen işletme bugün gündemde sevgili dinleyenler. Aile şikayet etti ve para cezası kesildi. 51 bin küsür lira. Gerçi bu az yani, onun şöyle yapmak lazım. Bir haftalık cirosunu böyle ceza olarak vermezler. Bu çok yapılıyor. Senin yanında getirdiğin suyu da fişe yazıyorlar falan ya. Bazıları. Evet sevgili dinleyenler, İstanbul'da iki çocuğun dışarıdan getirdiği 4 tane muzlu sütü adisyona ekleyen işletmeye 51.649 TL para cezası kesildi. Valla hakkını arayan aileler böyle sonuç alıyorlar, ama biz bazen bununla mı uğraşacağız diyoruz falan. Uğraşmamız lazım efendim. Evet. Siz farkında değilsiniz ama dışarıdan suyla muyla girdiyseniz bir kafeye, restorana, onu da ekliyorlar size. Haberiniz olsun. Ceza az tabii yani. Bunlar böyle vatandaşa, hani bazı işletmeler ders vermeye çalışıyorlar ya, onlara güzel ders vermek lazım yani. Onları güzelce mezun etmek lazım sektörden yani. Evet. İsmi tabii haberde, paylaşımlarda yazmıyor ama. Ama memlekette güzel şeyler de oluyor, görüyorsunuz. Şimdi adisyon her işletmede zorunlu olarak müşteriye verilmeli. Bazı insanlar tabii onu iyi niyetlerinden istemiyorlar falan. Bakmak lazım orada bize. Adisyonda ne geçirmasyon var yani. Hani onu bakmak lazım. Daha önce hiç böyle bir şey yaşadınız mı efendim? Yani 4 muzlu süte 51 bin küsür ödeyen işletme olarak tarihe geçiyor efendim. Bunlar da güzel oldu, güzel. Yani çünkü haksız kazanç yapmak için bir çaba var ortada. Dışarıdan getirilmiş muzlu sütü orada geçiyor. Belki çocuklar anlamaz falan diye mi şey yaptılar? Ama hani bu saatten sonra yok, işletmemizin kuralı var. Ondan sonra yok bilmem ne falan. Kibarca bazı müşterileri dışarı çıkarmayı biliyorsunuz yani, bir şey içmiyorsa falan yani. Ha, haksız mıyız? Sevgili dinleyenler, böyle bir emsal mevzu var. Sizin de başınıza gelirse hakkınızı arayın. Olur mu?

0: radyo makinesi.
1: Burası Radyo D. Radyo makinesi bugün sinirlenince neler yapıyorsunuz onunla çalışıyor. Dün çok konuşmuştuk biliyorsunuz, Ajda Pekkan'ın çok kulaklarını çınlattık. Bugün vardı Tayland'dan şişesi 25 bin dolara gençlik iksiri getirdi iddiaları gündemde efendim. Cevap vermiş Ajda Pekkan, neler dedi acaba, biraz sonra bakacağım. Yıktın mı yere tut. Merhaba İrfan, hoş geldin. Havuzda bile seni dinliyorum demiş. Fotoğrafını yollamış Erman Çankaya. Bil ki yok kaçırım, çok kolay. Havuzda güzel giderim abi.

Efendim şöyle bir mesaj var. Diyor ki Ersin, sinirlenince iştahım artıyor. Ne bulsam yerim demiş. Bu gönüle bir daha da sanmamazın geçer. Ama bazıları da sinirlenince değil mi iştahı kesilir yani. Seninki ne güzelmiş. Senin iştahın açılıyormuş. Tuttuğumu yakaladığımı yerim diyor ya. Sinirlenince herkese harcıyorum İrfan demiş bak. Vay vay vay. İrfancığım Seda Sayan'ın bir videosu var biliyorsun. Ayakkabıyı çıkarıyor, beynini yarıyor bir videosu var. Sinirlenince ben de öyleyim diyor. Kime yapmıştı onu? Rahmetli Erol Köse'ye mi yapmıştı onu? Birine yapmıştı. Bir de Seda ablanın senin o dilini alırım ensenden dolarım lafı var. Tabii onu da rahmetli Ankaralı Turgut'a demişti galiba. Bayağı mahkemelik oldu. Senin o dilini çeker koparı dil, boynuna dolarım. Reklamlardan sonra bakalım sinirlenince ne hal alıyorsunuz? Eğlenceli, enteresan şeyler var. Siz bana mesajınızı 0549 204 0104'e sallayın geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
9: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için. Radyo D.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: Makine,
5: İhtenlikle çalışıyor.
4: Samimiyetle.
5: Hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Hayat boş, radyo hoş efendim. Hoş. Ben İrvan Aslanan, Bodrum'dan radyo makinesini çalıştırıyorum. Yarın yeni şarkısıyla artık geleneksel hale geldi. Efendim Deha Bilimler. Burada Bodrum'dan işbirliği yaptığımız bir mekandan canlı yayında konuğumuz. Efendim 0549 204 0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuz sinirlenince. Bir de bakıyoruz neler oluyor. Az önce adisyona getirdi 4 tane muzlu sütü de ekleyen işletmeyi makineye koyduk, karıştırıyoruz. Kerem Bey demiş ki İrfancığım utanmasalar mekanda nefes alıyorsun diye de para alacaklar diyor. Evet, bazı mekancılar aman sezonu kurtaralım, aman yazı kurtaralım diye artık böyle adisyona geçir babam geçir modundalar yani. Maalesef. Böyle oldu. Şimdi az önce ne dedik? Hacda Pekkan Göya Tayland'dan şişesi 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği iddialarını yanıtladı. Diyor ki kendisi Ajda Hanım, kesinlikle diyor öyle bir şey söz konusu değil. Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri hiç sevmem. İlla bir iksir istiyorlarsa vereyim demiş. Çok basit diyor. Basit ve ucuz. Erken yatar, 8'de 8 saat uyurmak. Erken yatarım, 8 saat uyurum diyor. Sabahları ılık suya bir tatlı kaşığı pekmez katarım. Azıcık da limon damlatıp içerim diyor. Hanımlar hemen başlıyorsunuz. Ama pekmez çok önemli ya gerçekten. Değil mi? Hiç insanın içini temizleyen şey diyorlar ya. Yeah. Sabahları ılık suya bir tatlı kaşığı pekmez katarım, azıcık limon damlatıp içerim diyor. Ajda Pekkan formülü efendim.

Vallahi kimisi mandanın yoğurdunu yer, mandanın yanmış kaymağını yer. Ondan sonra... Ama pekmez ve limon. Bir de o kadar önemli ki böyle aşk meşk olaylarında stres yapmamak. Stres olmayan insan sağlıklı ve zinde oluyor ya. Gerçekten. Her şeyi kafaya takan stresli insan erkenden çöküyor vallahi. Ajda Hanım çok ilginç ama yani bir röportajında da çantalara o kadar para vermem, hep çakma alırım demişti efendim. Vallahi.

Hemen hanımefendi yazmış. Ha tabii diyor, pekmezle limonla olaydı İrfan diyor. Ya arada var tabii yani estetik ameliyatlar falan. Dün konuştuk biliyorsunuz, Ebru Gündeş estetik operasyonlarına 10 milyon mu ne harcamıştı.

0: Günaydın.
1: Erman abi diyor ki adres at İrfan sana Çanakkale'den orijinal üzüm pekmezi göndereyim. Çöken de ben diyor, erkenden 45 yaş. Bir ara vallahi mesela boğazımda sürekli sahneden dolayı böyle kısılmalar olduğunda pekmezi biraz tereyağı böyle ısıtıyoruz. Pekmezle ne iyi geliyordu o bana. Ama o pekmezin o propolisli böyle karışımları var, zencefilli falan. O muhteşem bir şeydi ya. Kurtarmıştı beni. Erman abi olur. Pekmezle bizi orada. Bir dinleyicimiz de bir fikir vermiş. İrfan, para cezası kesiliyor ya, o cezaları böyle bu tarz mağdur olan kişilere verseler keşke diyor. 51 bin lira para cezası kesiliyor. Bunu mesela o 4 tane muzlu sütü adisyona yazılan aileye verilebilir diyor. O zaman herkes suç işler hanımefendi, yani olur mu? Yani para kazanacağız diye o zaman herkes saçma sapan şeyler yapar yani. O işletmeye para cezası kestirmek için elinden geleni yapar insanlar yani. O saçma bir şey olur. Kahrolası federaller sinirlendim diyor. Nereden buldun bunu Kurtuluş abi? Vallahi bunu bir yerden bulmuşsun yani. Ver bakayım şöyle bir.
2: Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler olacak.
1: İrfancığım ben de sinirlenince gelen ağlama isteğinden nefret ediyorum diyor. Benim kedi bana sinirlenince tüylerini kabartıp saldırmaya başlıyor ya. Ben acaba olduğum yerde İrfan şeytan gibi mi gözükmeye başladım artık diyor. Artık kedi seni ne olarak görüyorsa evin içinde, bilemedim. Vallahi. Sinirlenince havle çekiyorum. Eşim 48 yaşında emekli oldu. Önümde, arkamda, sağımda, solumda hep yanımda. En çok da ona sinirleniyorum diyor. Erkenden emekli olunca başına kaldı tabii yani. Değil mi? Biraz kötü olmuş, evet. Instagram'dan Nursel, kiçi inadım, sinirlenince yakıp yıkma huyum belli olmasın diye. Neler yapıyorum bir bilsen demiş. Bilsen. Biraz
3: da sıyırık diyor. Da. Hanım selam. Oğuzhan ben. Bu pandemi zamanında hatırlarsınız. Koronavirüse yakalanmamanın en güzel yolu hasta olmamaktır demişti bakanımız.
1: Evet.
3: Ben de diyorum ki sinirlenmemenin en güzel yolu sinirlenmeyi istememektir.
1: Tabii.
3: Ben açıyorum 104 Radyo D'yi, İrfan'ımı dinliyorum. Sinirlenmeye gerek kalmıyor böylece.
1: Yürü be.

0: İrfan'ım çok sakinim, çok sakinim ama sinirlenince de sinirlendi diyorlar diyor. E ne diyecekler, sinirlenince sinirlendi oluyorsun. İrfan ben sinirlenince hemen kızarıyorum. Yok ciddi ciddi yüzüm boynum hemen kızarıyor demiş. Sinirlenmeye alerjim var demek ya. Seni bilerek sinirlendirirler ha. Vallahi. Ya şunu bir kızartalım diye. Vallahi. Bir defa farklı bir yorum var. Ben sinirlenince çok çekici oluyormuşum diyorlar hemen.
1: İrfan'cım İzmir'den Erol ben. Ben sinirlenince doktor tavsiyesiyle İrfan alttan antibiyotik alıyorum 500 miligram. Harika geliyor. Herkese tavsiye ediyorum.
0: Sinirlerinizi alan radyo programı. Sinirleniyor musunuz? Gelin alalım sinirlerinizi. Makineye bağlayayım sizi. Makineye bağlı yaşayın. Sinirlenmeyin. Diyalize bağlanmayın. Makineye bağlanın efendim. Yusuf Bey de diyor ki ben sinirlenince silindir gibi oluyorum. Dümdüzü. Bakayım şöyle bir. Ha. Sinirlenince diksiyonum bozuluyor demiş bak. Oo, ben ne sinirlerle yayına girdim bozulmuyor yani. Sinirlenince daha mesela yayıncıların otokontrolü devreye girer. Daha böyle dikkatli konuşur falan. Dişlerini sıka sıka. Selam.
2: Ben tatilden döndüm. Ayağımın tozuyla doldu, şımı aldım, bir güzel havuza gittim. Sanki biz tatil yapmamışız gibi.
0: Ne güzel.
2: Güzel, keyifli zaman geçirdik. Annecik olacak. Sanıyorum ki günün konusu sinirlenmekle alakalı.
0: Evet.
2: Biz ancak dahil olabiliyoruz. Şöyle bir şey var. Hemen taze taze söyleyeyim. Kendini yetiştiremeyen yetişkinlerin çocuk yetiştiriyor olma olasılıklarına sinir oluyorum. Çünkü niye kendilerini yetiştirememişler? Kendilerini yetiştiremeyen insanların yetiştirecekleri çocuklar yani nasıl olabilir ki? Bu durum beni sinirlendiriyor. O yüzden ne diyoruz? Herkes anne baba olmamalı. Herkes çocuk sahibi olmamalı.
0: Doğru.
2: Her çocuk ne yazık ki bu şartta büyütülmemeli. Bunlara maruz kalmamalı. Yani biz yaşadık gördük bugün. Canım oğluşum. O yetişkinden çok daha yetişkindi. Çok güzel çocuk yetiştirmiş.
0: Vay, helal olsun sana. Efendim bugün soruyoruz. Sinirlenince ne hal alıyorsunuz? Bak sinirlenince nerede nasıl konuşacağımı bilmiyorum diyor hanımefendi. Bak. Haberler var. Günün son dakika gelişmelerine bir bakalım. Bir dinleyelim efendim haber merkezimizden sonra reklamlar. Reklamlardan sonra buradayız Bodrum'da 0549-204-0104'e. Sinirlenince ben deyin yollayın. Geliyorum birazdan.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı yarın saat 15'te gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Numa Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Yarın yapılacak görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 49 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediğini ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise Amerika belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi. Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi.
0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 32, İzmir ve Adana güneşli 37, Samsun güneşli 29, Diyarbakır güneşli 39 ve yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNEG'li ol. EFT, havale, FAS, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNEG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Sigma ve

0: Expertise.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

Sevinenler, değilirenler, özleyenler. WhatsApp'ımızdaki kurbaniklerim. Instagram'ımdaki o teker teker tipini sevdiklerim. Velediniz, dadanız geldi. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor efendim. İkinci saatimize girdik. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Ve konumuz sinirlenince ve başka sinirlendiğimiz memlekette ve dünyada ne varsa radyo makinesine koyuyoruz, karıştırıyoruz. Biliyorsunuz bir vize sıkıntısı var, vize sorunu var. Yani uzun zamandır var. İnsanlara niye vize çıkmıyor falan diyoruz. Bugün hatta haber merkezimizde de Semin Yıldırım'dan dinledik. Bilmem ne vize isimli bir şirket çökertildi resmen. Gözaltına alındı sahibi. Bunlar ne yapıyorlar? Garantili vize satışı yapıyorlar sevgili dinleyenler. Aynı zamanda da hani Yunanistan'ın üst düzey yetkilileriyle görüşüyorlar, konsolosluklarla görüşüyorlar, bağlantıları var. Efendim sizin vize hakkınızı elinizden alıyorlar. Bir yazılım yazmışlar. Mesela kapı açılıyor falan deniliyor ya işte vizeler için falan. Bu yazılımlarla o kapılara çöküyorlar efendim. Evet. Biz de diyoruz ki lan bu kapı açılır açılmaz kapandı. Nasıl bu kadar yoğunluk falan var diye. Yani saatler öncesinden günlerce, aylarca bekliyorsunuz falan. Meğerse efendim araştırılmış bu şahıslar yıllardır bizim vize randevumuzu elimizden alıyorlarmış, gasp ediyorlarmış. Evet. Şimdi bakalım tabii Yunanistan, Fransa makamları ne açıklama yapacak? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aylarca takip etti bunu, delilleri topladı. Ciddi bir çalışma yürütüldü. Jandarma da operasyonu gizli tutmuş efendim. Vallahi teşekkürler. Bu vize şirketlerine operasyon düzenlendi. Sadece değil, birçok şirket bunu yapıyor. Demek ki bundan sonra başlar o operasyonlarda. Bakalım vizelerde bir rahatlama olacak mı? Göreceğiz. Bunu da gördük efendim. Yani yazılımlar yazıyorlar. İşte çöküyorlar. Bizim vize hakkımızı elimizden alıyorlar efendim. İşte ahir zaman, işte ahir zaman. Her yerde haksızlık, hırsızlık, mafyalaşma, çeteleşme maalesef ki gündemde sevgili dinleyenler. Ya Instagram'da falan önüme düşüyordu böyle sürekli keşfetimde. Rize randevusu alınır falan. 300 euro, 400 euro falan. E haram zehir zıkkım olsun. Bizim hakkımızı elimizden alıp bize bir de o hakkımızı satıyorlar parayla yani.

0: Sinirlendim mi? Neyse ben hallettim, bana çıktı Allah'tan. Şimdi Eylül'de falan yıllık iznimi kullandığım zaman bir gezeceğim şöyle bir.
1: Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak gözlerinde.
0: Deniz diyor ki İrfan'ım ben sinirlenince o kadar çok konuşuyorum ki sinirli olduğumu fark eden eşim ve oğlum bir anda ortadan kaybolur, yoksa fena sararım diyor.

0: Tayfa'nın maalesef her işin bir mafyası oluşmuş memlekette diyordu. Vallahi billahi. Her şeyin, her sektörün. Yani bazıların tek elinde artık o işler sanki. Çok yazık.
1: Her yerde bizim şarkımız.
0: Erkan Bey merhabalar, hoş geldiniz, buyursunlar.
2: İrfan'cığım iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim.
2: Sinirlenince ne hal alıyoruz? Şöyle bir şey, sinirlendiğim zaman onun bir kademeleri var. Yani bazı sinirlenmelerimde gülüp geçiyorum. Ufak bir şeyler oluyor. Bazen baş ağrı derecesi oluyor. Yani gerçekten çok sinirleniyorum, başım ağrıyor. Ama şu var, kırmızı çizgim. Söz konusu ailem olunca, evladım olunca içimden resmen bir canavar çıkıyor. İrfan. Kepekler kapanıyor, şalterler atıyor.
0: Of.
2: Dünya kapkaranlık oluyor. O zaman gözüm kimseyi görmüyor.
0: Ya.
2: Ben bile kendimden korkuyorum o zaman.
0: Aman, aman abi rahat
2: İyi
0: ol.
2: Yayınlar.
0: Sakin ol abicim. Lütfen. Efsane senle beraber olmak. Bizden 450 euro istediler. İki günde vizen tamam dediler.

0: İrvan'cığım, ülkede hangi sektörün altını birazcık karıştırsan sahtekarlık, yolsuzluk çıkıyor. Hepsinin kökünü kazırlar umarım demiş.
1: Ellerine dokunmak, saatlerce uzanır, hep yanında kalmak bir efsane senle beraber.
0: İrfan, bu vizeciler ve hakkımızı yiyen kim varsa parmağımızı yesin demiş efendim.

0: Ama bir de parayı bastırınca yani vize garantisi diyorlar. Çıkmayanlar da var mı aranızda sevgili dinleyen? Parayı verdim bana çıkmadı diyen var. Var mı? Ya dolandırıcıların hani suçu büyük tamam da biz de hani gözü kapalı inanıyoruz falan. Yapacak bir şey yok, lazım. Yani bana da mesela vize çıkmasaydı belki bu acentelerden birisinin üzerinden mecbur parayı verip çıkarmaya çalışacaktım. Neden? Hanımın kuzenin düğünü var yurt dışında, yani onu ne yapacağız? Londra'ya gelir falan demiş Deniz. Vallahi evet, bir iki hafta böyle bir Viyana'da bir sahne durumu var. Almanya yapacağız. Baldız'a gideceğiz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz.
1: Buyursun. İyi akşamlar. Ben akşamlar. Sinirlenmediğimi düşünüyorum ama herkes çok sinirlendin, çok sinirlendin diyor. Tabii konuyu hala bilmiyorum. Yani sinirlenince ben ne yaptığımı da bilmiyorum. Ama herkes sinirlenince diye bir başlıyor, sen sinirlendin diye. Beni sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ama ben o an sinirlendiğimi düşünmüyorum. O yüzden sinirlenince ne yaptığımı da bilmiyorum. Herkesin bayramını kutluyorum.
0: İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar Türkiye'mize. İyi bayramlar efendim. Konumuz sinirlenince. Ne yapıyorsunuz sinirlenince?

0: Seda sinirlenince bardak kırma terapisi en sevdiğim şey İrfan demiş. Benim küçükken Özge diye bir komşumuzun kızı vardı. Annesiyle ne zaman kavga etse mutfaktan bir bardak, tabak, çanak kırardı. Artık kadın bizden istiyordu ya, işte bir misafir geldi, bir bardak eksikliğimiz var falan. Sinirlenince karşındaki kişinin kalbini kırmak ve bunu fark edip pişman olmak dünyanın en bottan şeyi İrfancım diyor. Sevdalılar, nefret ediyorum bu özelliğimden demiş.
1: Kara deniz, deli fişe kaşlardan sorulur kara deniz. Keskin bıçak ucunda yüreği avucunda.
0: Seda Hanım merhabalar, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar İrfancığım. Ben de sinirlenince önce bir kendimi yiyorum. Kendimi biraz yedikten sonra beni sinir eden izliyorum. Ondan sonra gözüm daha çok dönerse de Allah muhafaza, herkes ölü taklit yapsın diyorum.
0: Eyvah eyvah. Bugün vatandaşa soruyoruz. Bu kadar bu kadar gergin bu dünyada sinirlenince ne yapıyorsunuz? Hanımefendi demiş ki sinirlenince karşındaki kırılmasın diye susmak son derece son raddeye gelindiğinde de sinirden gülmeye dönüşüyor bende İrfan diyor. Sinirlenince susmak. O daha çok karşısındakini sinirlendirir insanı. Değil mi? İrfan kardeş, 40 yıllık muhterem hocamız bir gecede 40 yıllık AMD'nin sayın oğlu kimin eli kimin cebinde belli değil inan ki demiş. Kim o Muhsin Bey?

0: mısın şu an?
1: Abi sinirlenince kendime iki kelime söylüyorum, direkt gülesim geliyor. Birincisi Gaydruk Uppak
2: diyorsun.
1: İkincisi de Şeftali. Onları söyleyince çok gülesim geliyor sinirlenince.
2: Gaydruk Uppak güzel. Güzelmiş. Emre Kınay ve Kaan Öztürk'ü Bodrum'da yakalayayım, konuk mu alayım? Canlı yayında da Halimem şarkısını söyleyin. Dün davet ettiler şeyde, Marina'da sahnesi vardı Kaan'ların. Ama gidemedim yani. Boş zamanlarımda akşamları ev yerleştiriyorum efendim. Sinirlenince elimdeki damarlar bile çok belli oluyor. Bugünün konusu sinirlenince. Vatandaşa sorduk, sinirlenince ne yapıyorsunuz? Belki birilerine de örnek olur. Bak, Gaydırı Guppak mı diyordu, ne diyordu o? İrem Derici'nin Kanal D'nin Daha 17 dizisiyle alakalı bir videosu var, gördünüz mü? Millet paylaşıyor, İrem Derici psikolojik destek almalı diye, bak. Adamı neydi o, Armağan bizim değil mi? Başrollerden birisi. Onu bayağı dövüyor, tekme tokatı. Daha 17 dizisinin baba karakteri Armağan. Efendim reklama gidiyorum, reklamlardan sonra bakacağız. Bir video var, adamın hanımı sinirlenince koltukları yırtmış, kıyafetlerini makasla kesmiş, ona bir bakacağım. Ama reklamlardan sonra, reklamlar.
3: Bu yaz mutluluğun ritmi seninle.
4: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
5: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
6: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
5: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Ağır vasıtalar araçlarının yük kapasitesini aşamaz. Aşırı yük, fren mesafesini uzatır ve araç kontrolünü zorlaştırır. Bu durum hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturur. Denetimlerde kapasite aşımı tespit edilirse yaptırım uygulanır.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Radyo D. Reklam.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam.
12: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Plus'ı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Reklam.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
6: Sıradaki şarkı.

mi? Dinledik mi? Özledik mi? Radyo D'de canlı yayınımız Bodrum'dan devam ediyor sevgili dinleyenler. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuz sinirlenince. Şimdi Bodrum'da bu sene gerçekten Bodrum'a büyük katkısı oldu. Kanal D'mizin Daha 17 adlı dizisi çekiliyor. Burada çekiliyor ki bütün gruplarda, bütün kategorilerde rating başarısı herhalde görmüşsünüzdür. Hep bir numara, hep bir numara. Harala Gürele burada Bodrum'da çekiyorlar. Biz de yapım ekibiyle konuşuyoruz. Biz setten size sürpriz bir yayın yapacağız. Daha 17 dizisinin oyuncularını alacağız falan. Ama o kadar yoğunlar ki tabii güneşin altında dizi çekmek öyle kolay bir şey değil yani. Ben o işi bilirim. Yani kaç kez çılgın dershaneleri Antalya'da çekerken işte o devamlılık, o güneşin altında çekiyorsun, terliyorsun falan, çok enteresan şeyler. Ama önümüzdeki günlerde Radyo D'de olacak Daha 17 dizisinin oyuncuları. Orada Teo var biliyorsunuz, babasından sürekli dayak yiyor. İrem Derici de dayanamamış, sinirlenmiş. Armağanı bir dövüyor, bir dövüyor. Tabii yapay zeka ile yapmışlar bunu. Efendim. Ama ben ilk izledim, gerçekçi olmuş bayağı bir ya. İrem Derici rahat ol Teo, o iş tamam dedi. Videoyu paylaştı. Yani bunu yapsa ancak İrem Derici yapabilirdi yani. Evet. Herkes eline sağlık abla, öcünü aldım falan diye. Yani kavgaya bir ünlü münlü çağrılsa diyorlar, İrem Derici'yi çağırırız diyorlar efendim. Evet. Hatta İrem'e mesajlar atmışlar, elin değmişken Şebnem'i de bir hallet orada. Vallahi dizinin fanları İrem abla çok sağ ol, teşekkürler diye paylaşıyorlar efendim. Ama tabii bazıları da şey demiş yani İrem...

Derici'nin ne demiş, bir okuyalım bakalım. Ay bu İrem Derici acilen psikolojik destek almalı. Normal değil diyorlar. 8 milyonluk hesabında paylaştığı şeye bak. Bari diziye davet edin, bir iki bölüm oynasın, yazıktır diyor. Aşk meleği bunu açıklamalı. Üstüne düşüyorum kendimi. İrem Derici cevap vermiş, demiş ki psikolojik destek çok uzun yıllardır alıyorum. İhtiyacı olan herkesin de almasını dilerim. Millet diyor muhteşem yüzyılı paylaştığında asparilakları oluyor ama belki diyor asırlar sonra yerel yapım bir dizimizi çok seviyor, onu içselleştirince size niye batıyor demiş İrem Derici.

tabii bu yapay zeka ile yapılmış. İrem Derici'nin takipçileri orijinalini de bekliyoruz diyorlar ama... Benim tanıdığım İrem yapar yani onu.

0: Efendim siz sinirlenince ne yapıyorsunuz? Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor. Umursamıyorum, olay çıkıyor. Aşk... Hemen bakalım, şuradan başlayalım, buyursunlar.
1: İrfan, ben sinirlendiğim zaman çıldırıyorum.
0: Çıldırıyorum.
1: Ay olmadı.
0: Ay olmadı demiş. Selam İrfan, ben Bedriye. Dizi nerede çekiliyor? Bodrum'un her yerinde çekiliyor. Dizi. Bir yerde değil. Ama Gümüşlük'te birkaç kafe var. Oralarda çok yoğun bir şekilde. Şimdi konum veremem yani. Bazı bölümleri bizim evin arkasında çekiliyor. Yasemin Hanım var, onun evinde çekiliyor.

İrfan, deminden beri sen yayındayken düşünüyorum ben sinirlenince ne yapıyorum diye ama buldum. Sinirlenince WhatsApp'tan büyük harfle yazıyorum demiş. Evet ya, o hepimizde var o ya. Pekala, bakayım şöyle. Bizim evde sinirlenme hareketleri babam sinirlenince bana Dursun Özbek veya Okan Buruk diyor.

0: Yasin babam çok mutlu oldu diyor. Kız neye mutlu oldu? Abi bakar mısın, bakar mısın demiş. Bakıyorum, gel.
1: Yapacağım bir şey varsa yaparım. Arkamda olmayan insanı boş vermişim ben. Sinirlenince de kendime hakim olmaya çalışırım. Çünkü hiçbir zaman döneceğim kapıyı, gerçekten döneceksem ama o kapıya, sertçe kapatmamaya çalışırım. Vay. Bu arada yarın teyzemin doğum günü. Neden sorduğunu anlamadım ama.
0: Hmm. Ya bir Emre Bey'in eşi bugün doğmuştu. Bana nerede Emre Bey, bir eşinizin adını yazar mısınız?

Instagram'dan Emre Arık ama yengemizin adını yazmamış. Ya profiline girdim. Ha. Aylin Defne Kerim. Herhalde en üstteki Aylin yengemizin adı olabilir. Hem evlilik yıl dönümleri hem doğum günleri.

0: Ya ne tatlısınız. Instagram'a da birbirinin suratını böyle sulu boyayla boyamışlar, onu koymuş yengeyle ikinizin. Ay çok güzel.
1: İrfan'ım, ben sinirlenince yemek yiyorum. Mesela normalde 5 lahmacun yiyorsam sinirlenince 10 tane yiyorum abi, yaramıyor bana. Yani hesabı yine ben ödediğim için yine bana giriyor.

Bir hanımefendi de diyor ki sinirlenince erkeğe dönüşüyorum diyor bak. Komple mi? Benim gönül gelinlerime kızınca dişlerimi sıkan emoji koyuyorum ya da neyse kelimesi kullanırsam cümle sonunda anlıyorlar sinirlendiğimi. İki gün aramazlar sonra diyor bak. İrfan ben de sinirlenince bu emoji demiş. Bu emoji değil ki bu, ne bu yani? Canavar emojisi göndermiş. Ben de sinirlenince aya benziyorum arkadaşlar.

0: Efendim İknur Hanım da kedisinin fotoğrafını göndermiş. Sinirlenince çok tatlı oluyor abisi demiş. Kız neresi tatlı? Bütün dişlerini çıkarmış, şeyi kabartmış, tüylerini. Korkarım ben sinirli kediden vallahi. Annem de sinirli kediden korkar. Bir ara Bodrum'a geldiğimde o zaman evli değilim. Kedileri bıraktım anneme. Annemin evde ne tül bırakmış, ne koltuk bırakmış. Annemi pamuk gibi yapmıştı, yemin ediyorum. Annem korkudan görsen evi ne toplamış 3 ay ne temizlemiş. Aman kedir sen rahat et de al tülleri parçala, al parçala hepsini falan diye. Efendim bir reklamımız var. Konumuz bugün sinirlenince. Çok tatlı şeyler geliyor, mesajlar geliyor. 0549-204-0104'e yollayın. Ben de bakayım Türkiye'de ve dünyada ne abesle iştigal eden olaylar var. Bir dinleyicimizin hoşuna gitmiş. İrem Derici'nin Daha 17 dizisindeki armağanı, Theo'nun babasını dövdüğü yapay zeka videosunu ben de yapacağım bundan diyor. Evet. Reklamlardan sonra geliyorum.
1: Bu yaz gittiğin her yerde her zaman seninle.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 11 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.78'lik düşüşle 13.705 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.10'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.420 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo T.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: yayındayız. Bodrum'dan Seyyar stüdyomuzdan radyo makinasını çalıştırıyoruz efendim. 0549 204 0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bu numaralar güzel numaralar bunlar. Bunlar. Siz de bana oradan bir şeyler yollayabilirsiniz. Konumuz sinirlenince. Oradan video geliyor, sesli mesaj geliyor. Bakın bir tane adam. Bugün gündemde o da. Annesini galiba kendi arabasıyla hastaneye götürmüş. Karısı sinir krizi geçirmiş. Vay efendim, kendi arabanla niye onu götürüyorsun? Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Ve kadın sinir krizi geçirmiş evde. Bütün eşyaları, koltukları bıçakla delmiş. Adamın kıyafetlerini makasla kesmiş. Televizyonu baltayla parçalamış. Evde kullanacak hiçbir şey bırakmamış sevgili dinleyenler. Bir duyabilir miyiz beyefendi? Nerede o? Ha, onu bir. Aç onu bir. Ne o?
1: Evin halini görüyor musunuz abi?
0: Evin halini görüyoruz.
1: Her yere zarar vermiş.
0: Zarar vermiş.
1: Her yere parçalamış.
0: Parçalamış.
1: Vurmuş. Dökmüş. Ayakkabımı kadar kesmiş.
0: Uf, adamın ayakkabısını kesmiş ya bu.
1: Bak. Koltuklara bak.
0: Koltuklara bak.
1: Bunlara bakın ya Allah aşkına. Bunlara para verdik biz ya, para.
0: Ha. Aa, para. Koltuk diye bir şey bırakmamış. Yani neyle? Işın kılıcıyla mı doğradın o koltuklarını? Ne yaptın sen?
1: Evdenin haline bakın.
0: Çok fena.
1: Bak kardeşim, şu hale bak Allah'ını seversen. Bak. Hale bak. Burası bak, yatak odamız.
0: Yatak odasına bak.
1: Bakın giyecekleri görüyor musunuz? Uf. Buna bakın. Bu nedir abi? Ne aramış burada, ne parçalamış? Bu nedir yani? Yatağın haline bakın ya arkadaşlar, soruyorum size ya.
0: Şimdi... O yatağın başlığı var ya. Onu böyle sanki ejderha tırnaklarıyla böyle parçalamış gibi.
1: Yani cinnet mi geçireyim ya? Psikopat mı olalım illa?
0: Ev evlilikten çıkmış.
1: Buraya haline bakın, buralara bakın. Bakın. O nasıl bir cani ise şuna bakın ya. Ayıyı kesmiş, oyuncak ayıyı.
0: Oyuncak ayıyı kesmiş. Abi dua et, bu seni kesmemiş ya. Bu nasıl işte?
1: Böyle canilik olmaz. Buna canımızı yemin ettik biz ya. Saatime kadar çalmış, paralarıma kadar çalmış.
0: Aa.
1: Paralarıma kadar çalmış. Bana kanun demesin böyle bir daha.
0: Tamam, sakin olun. Sevgili dinleyenler, çok acayip.

Vallahi bu evi böyle parçalayan adamı böyle dilimler. Julian Julian keser ya. Biliyor musunuz Julian kesin böyle şefler bilir. Böyle ince kıyım yapar yani. Hani çok sıcak.

Daha ne kadar sıcak olacak Emre Altuğ? Ne kadar? Şimdi bu işin altında başka şeyler de vardır. Yani annesini adam arabasıyla hastaneye götürdü mevzusunun dışında başka bir şeydir yani. Yani bir tane oda yetmemiş. Hani bir bardak bir şeye zarar verdi mi? Bütün evi kullanılmaz hale getirmiş sevgili dinleyenler. Görmeniz lazım videoyu. Bütün düşler delice. Gerçek olacak. Yani o kadın belli ki boşanma aşamasında. Allah sabır versin.

0: İrfancığım, bir kadının gücü sinirlenince ortaya çıkar diyor dinleyicimiz. Evet. Evet, şimdi anladım ve gördüm yani.
1: İrfan, ne olursa olsun, ne kadar sinirlenirsen sinirlen, bir evi bir eşyayı, tamam, boşanma aşamasında da olabilirsin, bir evi bir eşyayı o hale getiriyorsan psikolojik sorunların var demektir. Hmm. Yani bu insan bu kadar sinir krizi geçirecek kadar bir şeyler yaşamışsa o ayrı bir şey, ama yani zannetmiyorum, yine ben psikolojik bir problem

0: Bir dinleyicimiz de diyor ki İrfan'cığım hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Her insan, her ilişki farklıdır. Geçmiş olsun ama başka şeyler var o mevzuda diyor.
1: Daha da sıcak olacak, sıcak, çok sıcak.
0: Bazı insanları evlendikten sonra tanırsın İrfan'cığım diyor dinleyicimiz. Ne yapalım, tanışmak için evlenelim mi yani? Hani Deccal'le mi evleniyoruz? Masum kediyle mi evleniyoruz? Nasıl anlayacağız?
1: Uçlarım yanacak, bedenim çırılçıplak bu gece.
0: Bak Sena Nur diyor ki kadınları çıldırtın çıldırtın sonra ben ne yaptım ki deyip köşenize çekilin. Oldu canım.
1: Sıcak, daha da sıcak.
0: Merhabalar, buyursunlar.
2: Merhaba İrfan.
0: Selam.
2: Ben hiç sinirlenmem çünkü hep sinirliyimdir zaten. Tekrar sinirlenmeye bir fırsatım olmaz. O yüzden kendime uygun bir memlekete geldim. Trabzon'a taşındık. Burada insanlar çok çabuk sinirleniyorlar, hemen parlıyorlar. Ama iddia ettiklerine göre hemen sönüyormuş sinirleri. Henüz deneyimlemedim. Bence deneyimlemeyeyim. Ateşle borut.
0: Aman deneyimleme ne olur. Yusuf Bey diyor ki bu kadın bu adamı kıyma makinesine koyar, un ufak yapar. Allah muhafaza. Yapmış, evi öyle yapan adamı mı yapmaz abi? Allah'ını seversen. Videoyu gördüm, şok oldum. Düşman başına, val düşmanımın başına vermesin. Yani hani kadına ne yaşattı bilmiyoruz ama hani hep tamam bu konuda erkeklere eleştiri geliyor ama yani özellikle son zamanlarda memlekette kadına şiddetin arttığı, verilerin ortada olduğu bu dönemlerde adama hiç hak veresim de gelmiyor yani. Evet. Ama manzara çok vahşice yani, sebebi ne olursa olsun hani öfkenin malından çıkarmayacaksın, canından çıkarmayacaksın. Olmadı, gideceğim boşayacağım. Ben onu anlamıyorum yani, kim ne hatası varsa gidecek boşayacak, dua edecek, kurtuldum diye dua edecek yani. Evet, ne güzel. Zararın neresinden dönerse kârdır İrfan'cığım. Çok acayip ya gerçekten. Abi sinirlenmemiş ki, boyut değiştirmiş. Abla sinirlenmemiş, boyut değiştirmiş. Bence o bir Zeyna olabilir diyor efendim. Olabilir bak.

0: Oo, bir dinleyicimiz diyor ki bu kadının suçlusu gelinin annesi ve babasıdır diyor.
1: Yok oğlum sana yar çıkmaz benden başka.
0: Hani aileden gördü mü diye diyorsun. Haline şükretsin, polis getirsin, tutanak tuttursun, şikayetçi olsun. Ve sonra da Allah yardımcısı olsun diyor. Allah yar ve yardımcın olsun abi.

0: hanımefendi öyle toplanacak bir halde değil. Niye abartmış? Toplasaydı evi diyor ya. Yok, toplanacak halde değil. Kırılmadık bir şey bırakmıyor. Ayakkabıyı ortadan ikiye kesmiş. Yatakları doğramış. Bak oyuncu ayıyı kesmiş yani. Videoda görüyorum. Bana uyma senin bu tarife. Ya değiştir attı ya da vay haline. Yat kalk dua et sen bana yat. İrfan ben anlamadım. Eğer annesi hastaysa neyle götürecekti o sırada hastaneye? Tutarsa tat tuz kalmaz hayatımda. Yat kalk dua et sen. Uçuracaktı, arabasına bindirmeyecek. Sen bana çat diye gidesin ve tutarsa tat tuz kalmaz hayatımda. İnsana sormazlar mı nereden buldun bu magandayı diye? Magandanın her türlüsü oluyor yani işte. Erkeği de kadını da. Ara bul, ara bul. Benim gibi seni hadi durma ara bul. Hmm, yok oğlum sana. Yar çıkmaz benden başka. İrfan sonra kadınların tamamını masum mazlum kabul edip kadının beyanı esastır deyip araştırmadan kabul eden sistem yüzünden cinnet geçiren erkekler de kötüleniyor. Bu kadını dövse o anda bu adam ne olacak o sırada diyor. İşte böyle de bir bakış açısı. Normal değil. Ortada normal bir şey yok. Evet yani. Ama tabii genellemiyoruz. Nadirdir yani böyle mevzu işte kadın evi dağıttı parçaladı diye belki de var basına yansımıyor ama cinnet getiren ve özellikle sinir krizi geçiren hanımlardan uzak durulması lazım. Deccale dönüşebiliyor tabii genellemiyoruz yine söyleyeyim. Ne demiş? Ben sinirlenince arkadaşımın dediğine göre 1.50'lik boyum devleşiyormuş diyor Neşe yazıyor efendim. İrfan müdürüme sinirlenip Bodrum'a tayinimi istedim. İyi ki sinirlenmişim diyor. Helal. Efendim siz sinirlenince ne yapıyorsunuz? Konumuz sinirlenince. 0549-204-0104'e yolluyorsunuz. Oo, ben sinirlenince de beynimi kullanabiliyorum demiş bak. Güzel. Hüseyin Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Ben kardeşim, nasılsın? Antalya'dan selamlar. Selam. İyi misiniz?
0: İyiyiz.
1: Bodrum nasıl, sıcak mı? Sıcak. Yahu sorma, burası berbat.
0: Berbat Antalya.

Bence her evlilikte öyle ufak tefek şeyler olur. O yüzden diyorum ki herkes evlensin. Kimsenin benden daha iyi yaşamasını istemiyorum çünkü demiş o. Efendim haber merkezimize gidiyoruz. Reklam da var. Sonra geleceğiz. 0549 204 0104'te buluşalım.

0: Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı yarın saat 15'te gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Numa Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Yarın yapılacak görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 49 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediğini ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise Amerika belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi. Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi.
0: Radyo D Hava Durumu.
1: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 31 derece, Ankara güneşli 32, İzmir ve Adana güneşli 37, Samsun güneşli 29, Diyarbakır güneşli 39 ve yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 11 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.78'lik düşüşle 13.705 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.10'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.420 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncı.

E-ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

0: Bankası. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sayı etkili satıcılarında.

0: insan aslan hangi?
1: Geçmişini, geçmişini silerim.
0: Burası Radyo D. 3. saatimize geldik efendim. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Konumuz sinirlenince. Ama ne mesajlar geldi az önce evini parçalayan kadınla alakalı. Aman aman aman. Deprem etkisi yapmış kadın evde vallahi. Bu arada sevgili dinleyenler, deprem demişken Kolombiya'da biliyorsunuz 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Görüntüler inanılmaz. Tabi gündüz olması depremin birazcık daha can kaybı konusunda bilanço biraz daha az ama 7.4 Allah korusun. Unutturmuyor dünyada deprem kendini. Bir de şey, depremden tam 16 saniye önce alarm verilmesi de çok fazla insanı kurtardı diyorlar.

0: Bir de ilişkilerdeki deprem var şu an.
1: Silerim.
0: Dinleyicimiz diyor ki kadının beyanı esas olduğuna göre kanunda şimdi kanun dese ki budur bunların hepsini adam yaptı dese kanunen haklı oluyor diyor. 66-43 dinleyicimiz. Hanımlar sinirlenince fenasınız. Gerçekten. Sinirlenince sakar olurum, bir yerlerimi çarparım demiş Nazmi Hanım. Semra Hanım da diyor ki İrfan sinirlenince kendimden tiksiniyorum, insanlıktan çıkıyorum mu diyor. Ya bugün hanımlara çok teşekkür ediyorum ya. Gerçekten de çok önemli itiraflarda bulunuyorlar. İrfan ben de sinirlendiğim zaman öfkemi yemekten çıkarıyorum. Ben de şu an sinirliyim ve karpuz yiyorum demiş değil mi? Adı nedir? Ha, Bedriye Hanım, Bedriye Mutlu. Şunları açtık mı biz? Dinledik mi?
2: Bir ablam beni hep dövüyor. Sinirlenince hep dövüyor beni.
0: Kim?
2: Ben şey yapmıyorum.
0: Aa.
2: Hiç. Sinirlenince yastığa bağırıyorum.
0: Aa.
3: İrfan abi ben küçükken sinirlenince kitapları inceliyordum.
0: Hı.
3: Şimdi sinirlenince sinirimi bütün boşaltmak için kardeşime sövüyorum.

Efendim bir de bir sinir anını paylaşacağım. Bir sosyal medya kullanıcısı diyor ki mekanda oturuyoruz. Kızın biri TikTok çekti. Biz de çıktık. Kibarca rica ettik siler misiniz diye. Tabii ki silmeyeceğim. Kişisel verilerin gizliliği diye bir şey var. Haberiniz yok galiba diye çemkirdi diyor efendim. Bakın orada yan masadan birileri çıkmış. Demiş ki kibarca hani siler misiniz diye. Kızdaki mevzuya bak. Tabii ki silmeyeceğim. Kişisel verilerin gizliliği diye bir şey vardı. Haberiniz yok mu demiş. Tamam da kişisel verilerin gizliliği o videoda ben gözüküyorsam onu silmek zorundasın. Bu senin videonu bağlamıyor. Videonun içinde ben varsam sileceksin yani. Diyor ki mallık seviyesi karşısında öyle bir afalladık ki cevap veremedik diyor. Sizin de başınıza geliyor mu her yerde mesela uçakta, otobüste, orada, kafelerde? Video çekiyorlar. Sürekli bir şeyler çekiliyor. Tamamıyla yanlış anlamış. Yani kişisel verilerin gizliliğini ben her türlü videomda herkesi çekerim, paylaşırım. O benim videom diyor. Diye anlamış.

Hala evi parçalayan kadına mesajlar geliyor. İrfan tamam diyor. Kadın olmak zor. Kimse duymazsa sessiz çığlığını bir yerde patlar insan ama bu dua etsin onu uykusunda hadım etmemiş diyor.

Daha iyisini söyleyeyim diyor. Bir kadın mandalina yiyip kabuklarını ağacın altına atıyordu. Eşim çöp var çöpe atsana deyince ne cahilsin ağacın altına atıyorum ki mandalina yetişsin dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı diyor ki yerlisi olduğumuz Kadıköy'de kafelerde bu tür olaylar çok oluyor. Böyle durumlarda arkadaşlarla kameraya mal mal bakıyoruz diyor. Çekiliyoruz şu an. Kelebekli. Bir de sinirlenince yemek yer dans ederim ben de diyor. Bir tane video geldi. Kimden geldi? Bakayım şöyle, biz sinirlenince Radyo D dinliyoruz diye. Bakayım şöyle bir. Vallahi kedilerine bile bizi dinletiyor. Bak bak ah. Uy ne sakin. Bak bak bak. Kedinin üstünde bir battaniye mi var, kıyafet mi var, şey yazıyor, halledeceğim ama hangi birini diye. Ha, çok çok tatlıymış ya. Sinirlenince Bülent Ersoy dinleyin, çok iyi geliyor. Vallahi bak bak bak bak.

0: Bakayım benim yapay zeka videomu mu yapmış bakayım.
1: Oo. Sen ne cüretle bunu yaparsın? Aaaan!
0: Hiç sinirlenmemiş, hiç sinirlenmemiş.
1: Yeter artık, bıktım. Çabuk çık git buradan.
0: Daha var mı bakayım? Evet, kızımla ip atlıyoruz ama ip atladığımız alan böyle yerde koca bir çikolata kasesi düşünün, onun üstündeyiz. Ne güzel olmuş, ne tatlı olmuş.

0: Efendim reklam, reklamlardan sonra buradayız. Kendim hasreti bitirdim. Ben kendimi...
1: Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında oval şekilli hücreler kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
5: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
6: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
10: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
9: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
11: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Garanti BBVA.
12: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: Tatil Budur hissi.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
18: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
19: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: sevgili İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kulaklığı takıp dünyayı kapatanlara gelsin.
0: Radyo Dead.

Çok güzel şarkılarla müzik kariyerini hızlandırdı. Deha ile işbirliği yapacağımız bir mekandan yayınımızı gerçekleştireceğiz efendim. Yarın dalga dalga dalgalanacak buralar. Her sene Deha ile bir Bodrum çıkarması yapıyoruz. Yayın yapmazsak o yaz yaz olmuyor. Vallahi. Dün bir de Bülent abiyle, Bülent Özdemir'le konuştum. Biliyorsunuz Bodrum'a Begonvil şarkısını yazan üstad, büyük üstad Bülent Özdemir'le program yapacağız bir de.

0: Radyo makinesi. Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor.
1: Yavaştan radyo makinesini kapatıyoruz. Buradan hemen sahneye. Bugün konumuz sinirleninceydi. Gördünüz hanımların sinirlenmesini, erkeklerin sinirlenmesini. Sinirlenince başım çatlıyor diyen de var. Oya ablamız demiş ki İrvancı, milattan önce sinirlenince oyun havası açıp oynuyordum. Milattan sonra ver mehteri oyna oya diyorum, ne yapayım demiş bana. Yüce dama. Ya milattan önce, evlenmeden önceden bahsediyor. Milattan sonra da artık sonra, iş işten geçtikten sonra. Sonra ver mehteri diyor, ver mehteri.
2: Ellerin köyünde haçam kar çekilmez.
1: Abla doğru söylüyorsun, yani o az önceki kadın, evi parçalayan kadın 46'lık değil 47'likmiş o diyor efendim. Evet. Yaprak döner gibi keser, Allah muhafaza etsin diyor yani. Ama hanımlar sakin olun.
2: Açamı görenler anam sevdalanır.
1: Elif Aydoğan, İrfan ben sinirlenince var ya üf demiş, nokta nokta nokta koymuş efendim. Düşünüyorum ben, sinirlenmiyorum be İrfan. Bu hayat sinirle çekilmez. Ben de sinirlenmiyorum. Hayat neler neler çıkarıyor karşımıza. Neden kendime daha fazla yükleneyim demiş. Boş vermişlik değil bu. Her şeyi olduğu gibi kabullenmek bence. Hayat yeterince yorucu zaten. Neden fazla fazla yoralım kendimizi? Her şeye rağmen hayata güzel bakanlardanım demiş. Bizim anne kedi böyle bize sarmasın diye radyo açıyorum ona diyor. Ya dinleyicilerimiz vallahi kedilerine bile Radyo D'yi dinletiyorlar ya. Bakar mısın? Helal olsun ya. Anne kediye bak. Bu ne şıklık. Bu ne asillik.
3: Bir de ilişkilerdeki deprem.
1: Evet. Can kulağıyla, dimdik kulaklarıyla dinliyor beni, görüyorsunuz değil mi? Nasıl ciddi ciddi dinliyor. Kurban olduğum, baksana tipe. Az önce annesini arabasıyla hastaneye götürdü diye kocasının evini parçalayan adamla alakalı İzmir'den Zafer müthiş bir bilgi paylaştı. Abi diyor, yanlış kişiyi hastaneye götürmüş. Asıl hasta evdeymiş diyor bak. Simgo, simgo, simgo, simgo.
4: Ben kolay kolay sinirlenmem de.
1: De.
4: Sinirlenince soy ismimden de anlaşılacağı gibi yanımda durmayın, kaçın bence.
1: Bir video var İzmir'den.

0: Ne bu? Tekneden video geldi. O tekneler, mekneler de. Tabii ya. Gürkan'cığım ne diyorsun?
1: Abi bizim bir abi var. Sinirlenince birine bir şey anlatırken anlatamazsa eğer sinirlenince bak canım kardeşim diye başlıyor cümleye. Oradan anlıyoruz sinirlendiğini.
0: Bak canım kardeşim.
1: Bir de kuzeni var. O da arkadaşım.
0: Arkadaşım.
1: Başlıyor cümleye. Oradan sinirlendiklerini anlıyoruz ve konuşmayı kesiyoruz.
0: Bazı kelimeler ele verir kendini tabii. Bakayım şöyle bir. Bir tane çok sevdiğim arkadaşım var. İrfan abi bana sinirlenince köpek diyor. Aşırı hoşuma gidiyor. Seni köpek. Sinirlenince ben demiş de onu biraz sonra açacağım onu. Çok uzun videolar.
2: İrfancığım ben de sinirlenince diş hekiminden randevu alıyorum.
0: Kendin çekiver. Bütün sinirin dişinden çıkar yani. Ne olacak? Hareketli mi bitireyim slow mu arkadaşlar? Ne istersiniz? Söyle bana. Ne istiyorsan çal keke yaz çalacağım onu. Biliyorsunuz radyomuzda sıradaki şarkı kampanyamız var. Sıradaki şarkıyı kime armağan etmek istersiniz diye soruyoruz. Kimlere gelsin? Değişik şeyler aklınıza gelirse bize yazın. Radyomuz değerlendiriyor onları. Bayağı tanıtımlarda falan görüyorsunuz jingle'ların içinde. Sizden gelenleri koyuyoruz oraya. Tabii haberiniz olsun yani. Efendim saat 22'de tabii ki de Radyo D sizi konsere götürüyor. Sürpriz sanatçıların konserlerine canlı canlı efendim akustik böyle öyle şeyden değil banttan falan değil yani canlı kaydettikleri ondan sonra birebir çaldıkları böyle organik böyle kokusu bile gelir böyle radyonun kolonlarından ya öyle söyle. O kadar o taze ve organik. O şarkıları sahne programımızda saat 22'de canlı konserle Radyo D sizi konsere götürüyor efendim. Efendim bakalım şöyle bir. Dur sesini aç.
3: Çok şükür yarabbim.
0: Aç aç aç.
3: Tamam ben sinirlendiğimde Allah'ım çok şükür yarabbim diyorum. Bazen de durup dururken şükredesim geliyor. Kızım da diyor ki baba yine niye sinirlendin?
0: Canım benim. Bakalım benimki ne diyecek sinirlenince ben. Ben de olgunlaştıktan sonra artık sinirlenince sadece içimden küfrediyorum demiş. Vallahi İrfan ne yazık ki sinirlenince gemileri yakan cinstenim diyor. Ha o Bodrum'da bir gemi yandı onu sen mi yakmıştın? Doğru. Sinirlenince bir küp şeker atıyorum ağzıma sinirim yatışıyor demiş. Bak o da bir formül yani. Kıtlama yap sinirlenince de. Hareketli ya hareketli. Tabii bugün keyifli geçti o zaman hareketli bitirelim yayınımızı sevgili dinleyenler. Ben de sinirlenince bu türküyü söylüyorum arkadaşım.

Tufancığım sinirlenince mekan değiştirin. Susun ve uzaklaşın iyi geliyor demiş. Güzel bir formül evet. Bazıları işte yayında çoğunlukla da onu anladık. Sinirlenince böyle köşesine geçip ağlayan, zırlayan insanlar değilsiniz. Onu anladım. Yani böyle masayı falan kafaya geçiren cinstensiniz. Onu anladım. Size bulaşılmaz o yüzden yanıyor.

efendim. Sağ olun, var olun. Ne tatlıydı, ne tatlıydı sayenizde yayın. Sizin sinirlenmelerinizi yerim. Sizin sinirlenmeleriniz bile güzel vallahi. Vallahi. Hafta içi her gün saat 17'de radyo makinesi başlar sevgili dinleyenler. Yarın dediğim gibi konuğumuzla Bodrum'dan canlı yayında olacağız. Kaçırmayın. Keyifli bir sohbet olacak. Çok eğleneceğiz. Bodrum'un çok güzel mekanlarından birisinde yayınımız. Instagram'da İrfan Boşuk Aslanhan adresimiz. Ben gideyim hazırlanayım sahneye. Bodrum'un eğlence bakanı olarak görevimi yapayım efendim. Artık böyle önümüzdeki yıllarda böyle emekliliğimi ilan edip sadece böyle el ense yatmak istiyorum burada. Evet. 20 yıl falan oldu bu Bodrum'a hizmet veriyorum. Efendim güzel bir akşam olsun. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Zeki bugün bana eşlik etti. Zeki'm benim. Sağ olsun, var olsun.

Diyor ki aman abi otopark olayına dikkat et de dördüncüyü benim bildiğim İrfan abi o kadına dönüşebilir sonra diyor bak. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar olsun. Deliler, Türkiye'nin delileri. Eğlenmesini bilen deliler, akıllı deliler. Bay bay.

0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yeni Bosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 11 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.78'lik düşüşle 13.705 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.10'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.420 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. O Moda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel. Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda. Gelecek yeniden şekillendi.
5: Doğada ne varsa Sevranı'da.
6: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 6. kanalı seçin, CNN Türk Radyo'yu en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: DAB Plus
0: ve CNN Türk Radyo. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Yani

0: önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için gereken her şey.
1: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Radyo D'de öğleden önce buluşuyoruz.
0: Aykut Balcı'yla öğleden önce.

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.00.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: dürtüsünü kapat, konser moduna geç. Sahne, sahne seni çağırıyor. Sahne.
1: Ben sevenim, cebredenim, aşkıma kul köle bir de delisiyim. Aşkları kalbine yazmak da istersen, sana üç gel.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır.

yavaş yavaş birbirimize ısındığımızı, birbirimize gerçekten bağlandığımızı hissediyorum. Ama bundan sonra gerçekten temponun...

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe

0: 57!
1: Radyo D!
2: Türkiye'de ilk kez
1: sahne,
2: akustikler ve konserler.

gerçek.

Ölüm çok zor.

0: Sağ olun.
1: Radyo ve sahne.
2: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.